dünya tolumukken televizor ekranındaki dünyada yaşamak. Tanış muhitin ayrılmak için, adetlenge mantıkadan yıraklaşmak için, turmuşta əsildən elib kelibatqan rolunuzu almaşdırmaqçı bolsanız, ən yaxşı usul həmməni yenidən başlaş. Bir danlıq yazğıcı yerim ömrünü sərib qılıb toplağan 400 min yuan pulni 100 neçə gün dünyanı ayılınışqa xəşləgən idi. Bu, hər kimdə bolayverdiğən cəsarət əməz. O yazğıcı etqandək, 400 min yuan pulu boğan taqdırda asasən heç kim dünyanı ayılınışqa sərib qılmaydı. Öy, avtomobil setiviliş, teximi əməliyyatçıl talaş hesablanıdı. Onun sözü bile etkanda, bu bir dehkanın öz teyirgan kömü qanaqta un tartıp, nan yıkıp yevetkeni yokşaydı. Her yılı kemdigende 3 dövlet ya ki rayonunu çoğunqırlap ziyaret kılışını özümge vazip kılıp aldım. Yavrupa Katarlıq rayonları beriş, ballıq çağlarımda arman kılgan Xarvat Taşiyonun oylısı da saylı kılış, kahve içiş, yerşari kino şaharitisi berip, maşinlik aylanış, Fransiyaya berip, Yavrupa Longsi futbol müsabıqısını görüş. Braziliyada dünya longsi futbol müsabıqısını görüş. Ballıq çağlarımda berişini arzu qılğan jaylarning hammasiga bir-birlap berip yiqishni niyat qildim. Versal sariyg barmığa adam Fransiya padişahining ötmüşdiki hashamidan es qilamaydı. Bulanik çoqısığı çıqıp 3300 chi egizlikdiki aynak yoldi meng paqmagan adam bir qadam aldığı mengishqa qanjilik jasarat ketidiganligini asanlıq ches qilamaydı. Öz gözüngiz bilan körüp öz beşiğinizden ötküzüşünün təsiratı kitaptan okuğanğa, televizordan körgenge oxşaşmaydı. Teximi çın boludu. Dünya tolumukken, öydü televizor körüp, oltırıp hemen.

Sırıp seleştirme evzellik, keyin terakiklik üstelikini sıcal cari kıldırıp, devletin zor stratejisini toluk amelileştirişke küçep türtkü bulup, zamanevi kasp sistemisi berpa kılışını teziltişke icadi yetekçilik kılıp, ıslahatını omumizlik çoğunkırlaştırıp, ecvitişini kenaytıp, dereceden taşkırı çoğun şehrini zamanevi idare kılışının yeni yolu üstüde izdinip, Xalqının bəxt saadetini sijil küçəytib, partiyanı umumizlik qatdıq baş quruş, qatdıq idarə qilishni qılçı eğişmay alğı sürüp, Jongoçi zamanıvilaştırışının Chongqing səhifisini cəsarət bilən pütti. Şinjanğın neşalıq yardan beriş, partiya mərkizi komiteti Chongqing'ı yükləgən zor siyasi məsuliyyət və şərəflik burç. Yeni başlanış noqtısıda Chongqing Baş Şuji Xi Jinping'nin Şinjan hizmeti toğrısıdaki muhim sözü, muhim yol yorukı ve tasdiki yol yorukının ruhini yanımı çoğunkır öginip, ızcıllaştırıp, Partiya Merkezi Komitetinin zor tedbir uğurlaştırmasını umumizlik amaliyleştirip, mevkani Şinjan'ın ihtiyacıga, Chongqing'nin iktidarıga koyup, Junhua milleti ortak gavdız enini birlikte müstehkemleş, kişiler kalbini mücessemleşni tüp maksat kılışta. Dövlət strategiyasını ortaq əməliləşdiriş, dövlətin tərəqqiyyat umumiyyətiga mülazimət qilishni zor buruş deb bilishdi. Dəl cayda yardan berib, umumizlik həmkarlaşış, Qumul bilan Bingtuan 13-ci yisinin yuqori sifatli tərəqqiyyatiga mülazimət qilishni muhim tutqa qilishdi. Yuqori səviyyəlik ommaviy mülazimət orqali ortaq quruş, ortaq bahrlanishni kuchaytirish, xalq turmushini yaxshilashni, texmi yaxshi olg'i surishni mavqe qilishda chang turib, Chongqing Xinjiang hamkorligi va nishonliq yordam berishning belgi xarakterlik natijasini butun kuch bilan yaratib, qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishiga birlikda mülazimət qiladi. Chen Xiaojiang, Avtonom rayonlik partiya komiteti, xalq hukumatı ve Bingtuan'ga vakalten Chongqing'nin Xinjiang hizmetini zor kuş bilen kolluğalıqıga rahmet etti. O mundaq dedi. Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya merkezi komiteti Xinjiang hizmetiga yüksek ahmiyet berib, yeni davrdagi partiyanın Xinjiang'ni idara qilish tadbirini bekitib, bütün mamlakatning kuchini ishqa solib, Xinjiang'nın kuruluşu, terakkiyatı yardan berip, Xinjiang'ni iqtisadi, ijtimai terakkiyatta bütün dünyanın dikkatini tartkudek zor muvaffaqiyatlarını kolga keltirişki yetekleb, partiya rehberliki ve sosializm tözümünün roşen evzelikini milletler meselesini hal kılışının Jongoçi toğri yolunun kudretlik hayati küçünü namayan kıldı. Jongwa milletinin bir aile kişileri hikayelikini eksettirdi. Xinjiang'a yardan berişke yeniden koşulgan Chongqing şehri Partiya Merkezi Komitetinin tedbir uğurlaştırmasını kat'i izcillaştırıp, Qumul şehri ve Bingtuan 13. şiisi Xinjiang şehrige nişanlıq yardan berişini yukarı süpetli pilallap ilgir sürüp, şehirlik Partiya Komiteti, şehirlik halk hükümetinin yeni davirdeki Xinjiang'a nişanlıq yardan beriş hizmetindeki siyasi mesuliyetçiliğini toluk eksettirdi. Chongqing bilan Xinjiang'nın mas taraqqiyatini chongqurlashtirishga yüksek ahmiyet berdiganligini namoyon qildi. İki jayning 10-nji qitimliq mamlakatlik Xinjiang'ga nishonliq yordam berish xizmati yig'inining o'rinlashtirmasini chongqur amaliyalashtirib, Xinjiang'ga nishonliq yordam berishning universal unumini uzluksiz oshirib, Qumulning energiya afzalligini sijil qo'zg'itib, Xinjiang'nın tokini Chongqing'a yetkizüş, Xinjiang'nın kömürini Chongqing'a toşışına alğı sürüp, devletin energiya bihaterlikini birlikte kapaletlendirişini. Hesaplaş küçü kəsbini zoraytıp ve küçeytip, Xinjiang'nın hesaplaş küçünü Chongqing'a kirgizüşke tayınıp, rayon halkıgan hesaplaş küçü elektr energiyası hämkarlıkını küçeytip, yeni süpetlik işlep çıkırış küçlerini kol tutuşup ravajlandırışını. Sırtkı eçvet işte strategiyelik udullişini küçeytip, bir belbağ bir yolunu ortak berpa kılıvatkan devletler bazarını birlikte eçip, işki taşkı koş ayılın işka birlikte mülazimet kılışı ve yuğurlaşını.
kadrları ammanın arlışı, almaştırışı, yoğurlışını çonkırlaştırıp, xalık durmuşu sahəsi de ömək təşkilləb, Şincangı yardan beriş salmaqına zoraytıp, mədəniyet sayahat əmkarlıqı, tərəqiyatını alğı sürüp, Cunha milleti ortak gəvdəs kuruluşunu puxta alğı sürüşünü ümit qılımız.

0: Restoran ve özgeçe ailevi mehmanxallarını tutaşdırdı. Ravan yol, güzel manzara sayahatçılarını cəlb qıldı. İl beşidən hazırgıca kent kütü alğan sayahatçı 100 min adam qetimdən açdı. Qashqar şəhri Paxtəkli yiyesi Dau Şangçuan kentinin ahalisi Zulxumar Tursun mındaq dedi. Kent ahalısının qızalınışı kolaylı şıplı qalmay, sırttan köpləb sayahatçı kilib, kirimimiz teximi köpəydi. Abdonom rayon bu yıl yezi taş yolu kuruluşuğa 11 milyard 200 milyon yön məbləq silib, 7000 kilometr yezi taş yolunu yeniden yasaş, özgertip yasaş bilen berge yezi bazarlarına 3. dərcilik yol tutaşdırış, təbii kentlerinin yolunu qatıqlaşdırış, xətərlik köyrüklərini özgertiş, yezlardaki yolu çi, yük toşuş biketlerine tok kaçılaş əsləhəsi orınçı qatarlıq türlerini mas qadamda alğı sürüp, Yezi yol torunun katna şaraiti ve mülazimet süptini omumizlik östürüşünü pilalıdı. Abdonom rayonu katnaş transport nazarı partiya komitetinin azası, muavin nazır Wang Xinhua mündahtıdı. 9 yezi bazarga 3. dərcilik ve onundan yukarı dərcilik taş yol tutaşdırış, xatarlık köyrüklerini özgertişin tamamlap, yezlardaki yolu çi, yük toşuş biketlerde tok kaçılaş əsləhəsidin 77'ni köpeytimiz. Bu kuruluşlarını 11. ayının ahirgıca omumizlik tamamlaşını mölçerildik.
1: Stansımız xəbri. Bu yıl 1. ayının 8. ayıca Alatau taş yol portundan kirip çıkan avtomobil 130 000'a yetip, bulturk şu mezgildikten 40.95% eşip, portun sırtkı eşi bitiş kuvveti sıcıl kuzgıtıldı. Bu yıl kırgen numyan Alatau portunun çigra halkıgan yük transport sodisi kızgılıqı sıcıl yukur götürülüp, tamujundun ötüdüğen avtomobil ekim sani muqim eşip, en köp bolğandı bir günde tamujundun ötken avtomobil 801 yetti. Şinjan Feydiyen Təmirləş Zənciri Çəklik Şirketinin muavin baş direktori Tian Shoujuan, yukur ünümlük, kolaylık tamujundan ötküzüş mülazimeti ve sicil əlalaştırılgan karxallarına nəp yetküzdüğün tədbirle təvəlikdeki taşqı soğudu karxallarının tərəqiyatıqa küşlük hayati küş qoşqallıqını eytip ındaq dedi. Hazır tamujundan ötküzü süreti körnərlik tezleşip, obrot ünümü xeylili yukur götürüldü. Biz Otur Asiya bazarını dağımlıq çoğunqır içip, yen yük transport leyin gelirini kengaytip, karxanımızın rıqabət küşünü sicil aşırımız. Alatau çigradın kırış çıkış çigra müdafiye tekşürüş bonkiti. Tamujundun ötküzüşki kapalatlı kılıç tedbirlerini üzlüksüz əlalaştırıp, sakçı küçünü ilmi tanşep təksimləb, tekşürüş yollarını udulluq köpeytip yecip, aldın gelişip tamujundun ötküzüş, türüge ayırıp, tekşürüş mekanizmini əməliyleştirip, noxtlıq taşkı soğudu maddi əşyalırgı yeşil yol yecip, avtomobillarının yukarı ünümlük yürüşüki kapalatlı kıldı. Alatau çigradın kırış çıkış çigra müdafiye tekşürüş bonkiti. Vazifi icra kılış birinci ətirdinin xalq saxtısı Sun Meiting mındaq dedi. Yığınqı məzgilde tamujundun ötüdüğün avtomobil sani sicil köpeydi. Biz birleşme vazifi ötteş hem türkü buluş endiyesini üzlüksüz küçeytip, vazifi ötteş tertibini əlalaştırıp, yük avtomobillerinin turup geliş vaxtını zor derecede kıskartıp, bütün küş bilen taşkı soğudu karxallarının yükini yenikletip, ünümünü aşırdıq.
0: Stansımız xavri. Növete Abdonom rayonunda kömü qonaq kəyin kəyindin pişip, yığılış məzgiligi kirdi. Caylar oruş maşınları ve toşuş avtomobillerine pahalı təşkilləb, oruş məşğulatını qanat yedirib, qonaqını ambarğı toluq kirgizüşke əqiqi kabalatlı kılmaqda. Yancı nahiyasının Şikşin bazarıdaki kömü qonaqlıqda uda bir qanç gündən buyan çoğun tipteki kömü qonaq yığış maşınları uyaqdın buyaqı ötüşüb, qonaq beşini üzüş, arlaşmalarını tazılaş, şah şumbularını ezip etizgi kaytırış qatarlıq bir gavdalaşken məşğulat tertibini yukarı ünümde tamamlasa, toşuş avtomobilleri onunla əgiş binip, kök vaşlar şu aman avtomobilgi kaçılınıp, toşulup, kömü qonağını yeğiş süptige en zor derecede kabalatlı kılını vatatdi. Terikçi Sun Jianping bu yıl 1000 modan artıq yerge kömü qonağı terigan idi. O muhbirga yil beşidila aşlıq qurutuş zavodi bilen təminat soda zakazı imzalığalıqını eytip mındaq dedi. Setiş yolları kapaletki yige, bahasımı muvapıq, əmmini maşindi yığvalımız, bunun da vaqit əm küşini tecap qalıqlı boludu. Şiho şəhərdiki 580 mumu yerdiki kömü

Qorumada qorulğan və yağda pişirilğandakı PM 2.5-dən qoyub verilişi çox qımmətli orada pişirilğandakı qarğanda 60-70 əsi köp boludu. Uzun müddət may ısları mühitədə turğanda yutqunçaq yallığı, burun yallığı, kanaçı yallığı qatarlıq kesəlliklərini kəltürüb çıxırışı mümkün. İğir bolğanda öpkü rakini kəltürüb çıxırışı mümkün. Bəzi tarqılışçan kesəlliklər ilmi tətqiqatıda ispatlanışçə, Yemek içmek busunun aşkarlanışı bilen kişiler topunun öpkü rakıgı giriptar buluşu bağlanışlık bulup, tamaki çekmeydiğallarının öpkü rakıgı giriptar buluş hevpini körünerlik aşırı vetediken. Şuna tamak etken de bu startkını çokum için. Şunu bilen bir vakitte bu startkını içiş vaxtıgı dikkat kılın. Tetkikatlarda körsülüşçe, tamak etiştin 20 sekund burun bu startkını açkanda, busunun tarqılışına tekimi yakşı kontrol kılıp, Bosunun tarqılışının aldın algıla bulu diken. Tamak etiş ceryanı da ızçıl oç qalat turuş, hem de tamak etiş ahırlaşkanın kiyin, şu dairedeki istekne damlık 3-4 minut tartıp turuş gerek iken. İkinci, yerlik usulda tartılgan maylarını işletip korumu koruş. Nurgun kişiler yerlik usulda tartılgan xasın meyye tekimi xuş bırak buludu dep qaraydı. Lekin emeliyette bolsa, Yerlik usulda tartılgan qasın miyida bir qadar çoğun bexatarlik uçurun xəbəbləri mövcud bolub, rak payda qılışı mümkün. Aldı bilən, yerlik usulda çıxırılgan may pişiqlap işlənmigən bolub, bulğanmalar köp, istek nuqtısı tövən, qorumu qoruganda asalla may ısı payda bolub, öpkü rakıqı qırıptar bolu xəbəbini aşırı vetidim. İkincidən, yerlik usulda çıxırılgan mayının xam əşyasının süptigi kapalatlı qılgılı bulmaydı. Muvaffaq saqlanmaslıq səbəbindən kökürüb qalğan xam əşya arılışıb getkən buluşu mümkün. Əgər aflatoksin bilən bulğansa, daim yigəndə cigər rakıqı giriptar buluş xəyfin aşırı uydudu. Bunun berdiğən təklifimiz şu ki, muntizim zavodlar işləb çıxarğan püşürülğan mayını tallab yiyiş gerek. Çünki muntizim zavodlar xam əşyanı zavodqı kirgüzgəndən tartıb, təyyar məhsulatını zavoddan çıxarğanğa qədər, Qatlıq təkşürüş tərtibi boyunca işləyidiğən bulub, nisbətən bexətər buludu. Üçüncü, püşürülğən mayını qayt-qayta işlətiş. Öydü belik püşürğanda, kumulaj püşürğanda işib qalğan mayını taşlətişki közü qiymaydı. Daim davamlı qorumu qoruşqa, ya ki, mayda püşürülğən yeməkliklərini qayt-qayta püşürüş qışıldıdı. Püşürülğən mayını qayt-qayta yuqarı temperaturda işlətiyib əgəndə, Tekme köp rak payda kılıkçı madda ve tətür şekillik yağ kislata asasıl buludu. Bu, rakı gırptar buluş xayöpünü aşırıbla kalmay, yürek, kantumur kisalliklerge gırptar buluş xayöpünü aşırıb etidu. Törtüncü, kazanını pakiz tazlamay turup, davamlıq yeni korumu koruş. Birinci tamakını korup olgan denkiyen, aldıntı tamakının nurgun yemek kaldıkları eve işip kalgan may kazanın yüzü çaplışıp kalgan buludu. Eğer davamlıq bivaslı ikinci tamak işletilse, ilgirki yemeklikten kaldıkları köyüp, rak payda kılgıcı maddalar asılı buludu. Kaldıkmay işkilemçi kızıtış sebebinin ziyallıq terkiplerini asılı kılıdı. Eğer ulap köp kıl korumu koruşu doğru gelgende, çokum her bir korumu tayarlanıp bulgan dengen kazanlı vaxtı da yuyup, pakizli gendin kiyen, andın ikinci korumuna tayarlaşınız gerek. Beşinci, Tamak etişte tuzunu köp siliş. Ahalilerinin gızalınış teklif fikir kullanması da, Cungu'da her bir ademinin kündülük tuz kubul kılış miktarı 5 gramdan işip gitmesi gerek, deyilgen. Lekin, elimizdeki köp sandaki ahalilerinin kündülük tuz kubul kılış miktarı bu ölçemden işip gitken aletti bulu atıdı. Bazılarının hatta 2 esiden artık işip gitken aletti bulu atıdı. Tuzunu köp yiyiş, yukarı kan besinini keltürüp çıkarıplı kalmay, Yine sümek şalanlı şiş, aşkazan yolluğu gırıptar buluş, hatta aşkazan rakı gırıptar buluş xayıpını aşırı etidu. Çünkü tuzunu ziyade köp kubul kılış aşkazan şıllık perdisini gıdıklap, aşkazan divarı öcerilerinin çüşüp ketişini keltürüp çıkarışı mümkün. Divar öcerileri aşkazanın sağlamlığını kodaydıgan tosak bulup, bozgunçılık ufçırsa aşkazan yolluğu gırıptar buluş xayıpını aşırı etidu. Ahırda aşkazan rakini keltürüp çıkırıdı. Korumu korganda tuz işletiş miktarını çokum yakşı gelişkerek.
Bir adamın bütün günlük toz kabukluş miktarı 5 gramdan yani küçük potluk yağızı ya ki pivo potlukistan yağızını içip gitmesi gerek. Yani tuzlanan mahsulatlar ve pişiklap işlengen yemeklerini az yiyiş gerek. Mesela tuzlanan köktat, çılgan kışça, sürlengen göğüş, balkon katarlıklarını az yiyiş gerek.

ve Çoŋqur Özgürüş namlıq sözünün muhim noktasını ve başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 7 ayının 30. günü Cumhur Komünistik Partiyası 19. Növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 32. kıtımlık kolektif ügünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen, Armiya kurulganlıkının 100 yıllıkı kreş nişanını öz karalda emelge aşuruşka hakiki kapalatlıklı iş gerek namlıq sözünün muhim noktasını anladınız.

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 24. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 36. kıtımlık kollektif ögünüşüge riyasetçili kılgandı sözlügen Koş karbon nişanını işe aşuruş bir meydan ken ve çonkur özgürüş namlık sözünün muyum noktasını anlatımız.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızdan mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Danikola, stansımızdan başka programları da bolsun.

Dostum, belki mi yadınızda boz gerek? Biz Tönükünki Radyo Jurnal programımızda Rahila Varısının uçuruş işlemliği hikayesinin aldan kısımını anlatkandık. Oxşaş usulda Gülpəri və Reyhalla bilan uçuruşkan dinkin, o, bu sırlı uçuruş oyunun kaidesini bilip qalgandek mi boldi? Ama o, özünün oxşaş usulda özü aşık boğan Reyhandan ayrılıp kaldığalıqını əsla oylap baxmağan idi. Ondaqda, bu oyunun davamı yanı qandaq davamlışa. O, bu dəvrili uçuruşlardan qol üzəm. Bula qızıqsanız, dektağız davamlıq bugünkü radio jorunu programımız orlaşdırılgan Rahila Varısının uçuruş işlamlıq hikayesinin davamıdır bolsun.

Yedin bişini kötürmey, levini çişlep oturgan ayalım gısap saldı. Onun çılaylık bödür çaşları yelkiste tekşi yiyilip durattı. Abbaq kaltısının yaksığı, ben toğılgan kündü soğukluğun yakıt gözlük bulapkını kadıvağın idi. Menden kokup, titirep durğunu demeyen de, şu kadar salapetik oldu attı. Менің орнымда башқы әр болғыны да. Ақырын ойлашқа жүрек қыламады. Жүрекім пичақ пландылғанда етішіп кетті. Еліқ аял, құдды мұхим бір ішіне есік алғандек. Ойрас, кәчір ола, азырлы кірмән, дегенеке сырт күч.

Bırak, kaygı yaprakları bu nolukların altın rengi kırmadı. Ayalım acıraşkan dinkin yurtdığı getti. Yeni miyimizin dey. Ayalım yurtdığı getip, bir ayıl ötmeyle onun ölümü haber geldi. Onun bundak içi küçülük ayal işgeliğine uyla bakmadı gemen. Yurtdığı bir ipla ağırıp yitip kalganca, öğrü bulanmayla köz yumuptu. O ağırıp yitip kalganda, üydekiler bana haber kılışını eğitipti. Bırak, uğrat kıptı. Onun kargıdaki yüzüm yok dapti. Ama benim onun kargıdaki yüzüm var mıydı? Muşu kaygılık dakikalada, uyuyalığının muşu idi. Aslı onu bunca olabıp gitmezsep uyluğandım.

Yanfonumning tuyuqsiz sayrigan ovozi xayolimni bo'lib tashildi. Maqdur qamagan qo'llarim bilan Yanfonumga qaradim. Yanfonumning ekranda qo'lida sirtmoq tutib turgan chiroyli bir ayol menga qarab kulimsirab turardi. Uning ko'zlariga qaradim. U ko'zlarining cho'nqurligida qorong'u bir zulmat menga qarab shiddat bilan yiqib kelyapti. Yanfonga qaragan ko'zlarim bara-bara to'rlashdi. Aqidalla, o'zim yillar bo'yi ishlatib kelyotgan nomer kartamni Yanfonimdan sug'urib ilib, o'tirdim ikki pachka qilib so'ndirib etdim. Ammo qo'limda belidan uzib tashlangan yilan qasraqliq bir ayol jantalishib yotardi. Uningga sug'uq bir nazarda bir qancha daqiqa qarab o'tgandan keyin qo'limdagi yilan qasraqliq ayol jon talishib yotgan nomer kartamni keynimga tashildi. Shu an ichimdan yenik bir tiniq poqirab chiqib bo'shliqqa ko'tarildi. Ko'z oldimga bir to'p kishilar ko'rindi. Ularning ichidagi biri menga to'liq tanishdek ko'rindi. Men uni qayerdadir ko'rgandek qilatdim-yu, ammo asli emay vatadim. Amaliyotda men roshan ko'rgan, ammo asli emayotgan u odam dal men edim. Men tuproqqa ko'milish oldi turardim. Sen yanila safoda putlarni mingashtirguningcha shunchalik mag'rur o'ltirading. Barmoqlaring telefonining knopkalari ustida avvalgidekla tinimsiz harakatlanadi. Shunda qilib rastini ochirib ketdim-da. Sen yana ig'iz ochdim. Ko'z oldimda yana shu odamning ketib otgan qiyofasi namoyon bo'ldi. Shunda men ko'lik ochirib ketdim. Men uchunmi? Sizcha cho'qim shundaqmidi? Men shundaq deb ishondim. Bunun zarar etibam. Eğer aldımda ölüp kalsınız, ben çokum siz için bek kaygırım ben. Sözünü anlap, közünge karadım. Közünde bir top adam kitabı tattı.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekhimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Toğra çoğunkır içip bəge. Əm də deyqtınla, Şincan Xalq Nəşriyatı nəşir qılğan, Danlıq ədəbi tərcüman, Rahman Mahmud tərcümi qılğan, Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlıq romanı da bolsun. Bu işla nemi üçün qılınıp atıdı? Dəp oylaydı o. Mən nemişki bu yerdə turub elib, ulanı məcburi əmgək salıman? Ulan nemi üçün özlərinin küçəb işləv atqallıqını mağı körsətməkçi bolu atqan dək bunçıla oldıraş işləb getirdi. Mən tonuyduğan, avu, matriona momay nemi üçün şünç küçünüb işləydi. O, tegi qatdıq, ongul-dongul xamanını, aptaptı qardap ketken putları bilən, çın-çın dəssəb, tarmaq bilən dallanı ciddi arlaşdırıb turuvatqan, o oruq momayğa qarab qoydu. Şu çağda onun yarısı saqıyıp ketken. Lekin bugün, bugün bombası əətə, ya ki 10 yıldın kiyin, kişilə onu kömüb qoyuşudu. Tenedin ne işini mi kanmaydı? Çakkan herketleri bilen, başak sokuvatkan kızıl gönleklik avu çıraylık kızdım mı? Hiç kandak ız kanmaydı. Kişile onu mu bir küllerde görgü kömü veydüdü? Manı bunu çıpar atnın mı künü az kaptı? Dep oyladı Levin, işki bekini lopuldap, burnunun töşükleri kirlip, Toluqnı aral sörəb ketib atqan qeyri atqı qarab. Onu mu kömüb etişidu? Maşinığı bağ taşlap berib atqan, büdür saqılığı saman çaplışıp ketken, mürüsü yırtıq könlük edin appaq yelgis körünüp turgan, avı Fyodornu mu kömüb etişidu? Şununqı qarmay, u bağ taşlap, Әмігі ел көрістіп, вақырап, машины тасмысыны әпчілік білән түзәштіріп тұрыпты. Ялғыз ұлалы әмәз, мәмі бір күлләді, яның тегеге кіріп кетімен. Менің дымы ешіні мұ қанмайды? Бұ зады немі үшчін? О, шындақ ойлығач, дан айрыш машинысының бір саәтті қанчілік дан ayrıyalaydıqallıqını bilməkçi bulub, saatdigi qarab qoydu. O, bir gündə ulağı qançilik iş norması bekitib bərsi boludıqallıqını beliş üçün saatdigi qarğan idi. Bir saat bulay dedi. Əmdə üçüncü dövgi kəptimi nemə? Levin, şu xiyal bilən bağ taşlavatqan adəmnin yenigə kelib, Maşininin avazını besip şükidek avazda varqırap turup, onunla az-azdın taşlaşını dedi. Az-azdın taşla, Fyodor! Qarmam se! Tıkılıp gelip atıdı. Şunu tez ayılınanmay atıdı. Tekşi sal! Ter ekip durgan yüzüge çan tozan konup, qardap ketken Fyodor, onunla cevap berip, nemini dur dedi. Lekin qılıvatqını Levin degen tələbki yetmək vatatdı. Ahır bolmay Levin maşininin barabanının yenigi kəldi de, Fyodornu iştirib etib, buğdayını maşiniga özü selişqi başıldı. Levin dekalla çüçlük tamak yedigan çakçı işləb, andın Fyodor bilen billə maşininin yenidin kətdi. Və uruqlıqı qoyub qoygan Qarı buğdayının yenidi toxtab, Fyodor bilən paranlaşıp mağdı. Fyodor, yıraq bir kənddin. Levin, şu yerdeki yerini yerlik diqqallarının həmkarlaşıp terişi üçün icarıgı bərgən yerdin kilətdi. O yerini hazır burun korosu da işligən bir diqqanga icarıgı berib etken idi. Levin Fyodor bilen şu yer toğırlık paranlaşıp, onundan şu kentiki akgünül bay deyikkan, Platon'nun aşı yerine kiler yeli yani icarigi iliş almaslıkını sordu.

Yani icarisi be kımet. Platon icarik alınmaz mıkin? Konstantin Demetriş. Dep cevap verdi Fyodor terlep getken koynadın başaklarını ili bitip. Kirilov puluk çıdap icarik ağan go. Konstantin Demetriş. Met yukhadiga u bir nime elbette alalaydı de. Çünkü u haklarını eksploatasiya kılıp otturdum paydep ügengen. Özünün kerin deşiğimi içi ağırmaydı o. Platon tağam ındaq emesdi. Başkala onun kərzlar olup gelip, kərzini kaytıranmay kalsa, kərzini keçirip etip, ahırgı kegende özü kıyınlıp kalıdı. Her kandak işte ademge karış gerek de. Neymiş ki kərzlerini keçirip etidu? Dünyada her kıl ademle buludu. Bazıyla özünün nefsini kandırışınalı oylaydı. Meselen, Metyuha şundak adem. Yançukumda toldursam da deydu. Platon tağam ındağımaz. Toğır ışıkıldığı adem. Özünün udunyalık üçün yaşaydı. Udunyalık üçün yaşığını kandak gep? Dedi Levin bu gepni anlap, var kırıvetişki tas kılıp. Kandak gep bulat de, hek yaşaydı. Toğır yolunu tutudu degen gep. Ademle her kıl buludu o. Bana, siz ne alsak mı? Siz bravını bozak kınmaysız o. Makul, makul, hoş. Dedi Levin, aya candın nepsi kısılıp. Andın keynigi burulup, asını aldı de, öygü karap ildan menip getti. İşçilani kapitalistlerin ezivat kallıkını bilirsen. Bizdeki işçiler bilen dikkalla, emgektin barlık cephasını tat, kanç işlisi mi hayvan kokşaş yaşaş taktırdın kutulanmayı gelivadudu. Ula işlep tapıdığan kımmetleri bedelige, turmuş şaraiti yakşılansa, aram aldığa vakitlığı eğrisse, bilim iliş pürsetleri igi bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistla ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağı hiç nimi kaldırmayı vatudu. İşçiler bilen dekkalla mengü atkalı orunda kelevatudu. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bambaydı. Diginin toğra şundak bulu vatudu. Şuna biz selisarlık kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu. Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunla da Bolovatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

Harbi'nin avazı bilen semiz atının püşkırışını anladı. Lekin hiyalgı şünçilik gariq bulup ketkeşke Harbi keşinin özünün aldığı nemege kelip atkanını oylap mı koymadı. Harbi keş yakın kelip özünü kışkargan çağdıla onun kelgerlikini sesti. Hanım beni sizde epkilişke evetti. Akınız bir mihmanı ekep tudek. Levin şu an ornudun turup arvığı çıkıp oldurdu de bocunu koluğa aldı. O hudde uykudun yeni oygangan ademdek hele bir vakit kıça toluk özüge kilelmedi. O harbini sörep ketip atkan semiz atının terlep ketken işki bekınıga ve arkan yalap terisini içip etken boynuga. Arkadın harbikeş İvan'a karap koyup, özünün hazır gıça aksının yoluğa karap turup atkallıkını. Uzak gıçı kaytıp barmağını din, hotununun çokum ensirginini oyledi. Ve aksı başlap gelgen adamının kim buluşu mümkünlükini perez kılışkı başladı. Aksi, hotunu ve yoçun mehman mu Levin'nin gözüge ilgirkege okşumaydı gallı haletti körünüp gitu atattı. Onunla emdi barlık ademle bilen bolgan münasivetleri özgürüp gitu atkan dek seziletti. Bunun dünkiyen akan bilen burunki dek ondak yıraklaşıp gitmeymen. Hem gep tergişip mü yürmeymen. Kiti bilen mü cidelleşmeymen. Kegen mihman kimli bolsun. Onunla mulayim. Uçukçıray muamili kılımen. Çakarlağı mı, İvan'ı mı muamilen pütülley başkıcı boludu. Levin iştik menişka aldırap, pırkıp ketuvatkan atının kopal bodüsünü Mekkem tutup ketuvat attı. Ve yeni de oldurgan, boş kalgan kollarını nege koyuşunu bilmey, könlükini tınmay mecıklap ketuvatkan İvan'a karap-karap koyattı. Onun bilen paranlış üçün bağını izdeydi. Onunla otnun belvigini bekçin tartıp etipsen demekçi idi. Lekin bu gep harbikeşini ayıpligendek anlanıp kalıdı iken dep oylap kaldı. Onunla nait sılık gep kılmakçı idi, lekin başka gep kallısığı kelmeyi vatattı. Otnu ongu tatıp mansınız. Oldu tarafta yuğan bir kötek bayıydı. Dedi harbikeş, Levin'nin koludaki bocunu ongu tartıp koyup. Kolumu tekme, bana ügütümen deme. Dedi Levin, harbikeşinin arlaşkınığa açık gelip. Onun başkala işe arlaşsa açık geledigen adatı bayıydı. Bu kitimi şundak boldı. Lekin yana derruğla emili işe gelgende, bir obdan kelibatkan yakşı keyfiyatını saklap kalalmaydı kallıkını oylap, özüge kayıp ketti. Öyge çarek çakırım kalganda, Levin aldığı yügürüp gelişi vatkan gerişa bilen taneni köydü. Konstantin tağa, apam mı, babam mı, Sergi tağam mı keldi, yeni bir kişi mi ba? Deyişti ula harbağa çıkıp etip. Kim o? Şirayı korkunuşluk bir adam. Karan, iki kolu mındak durdu. Tane ornudun turup, Katavasov'nun turkını doğrap bədi. Kıyır mı, yaş mı? Soru de Levin külüp getip. Tane'nin doğru işi, kimli dur Levin'nin isigi saldı. İş kılıp, könülge yapmaydığa adam bombasılı bol attı o. Dep oyladı Levin. Dokmuştun kayırılganda Levin bir top adamının özüge karap kelevat kallıkını köydü. Hem ulanın içindeki Katavasov'nu tonudu. O huddi tane doğrugan dek yol manganda işki kolunu planlatıp manattı. Katavasov pelsepe doğrusu da sözleşini yakşı göretti.

0: Hey, Konstantin. Sergey Ivanovich'nin poyezdi kim bilen birlikte geldiğini bilemsen?
1: Sordi dolli balıllarga terhemek bilen Hesel'din bölüp biri bitip.
0: Vronuski bilen birlikte yaptı. O Serbiye'ye bağlı dek.
1: O özü yalnız emez. Öz hesabıga öz bilen bir rota otliq askerini bile epmenipti. Dedi Katavasov. O özünün namı layık şıkıptı. Dep koydu Levin. Piday askerle hazır gıç keti batmamdı. O Koznişev karap koyup bu gepni koşup koydu. Koznişev cevap vermeyi koludaki bıçak bilen Hesel'nin işi güçüp kalgan bir tal her köniki bilen tehi tirik bir herni elip etti. Şundak, keçi vatı da. Siz o güzeldeki tünegün görünüşte kömediniz de. Dedi Katavasov terhemekni karsıldıtıp yap durup. Bu kandak yap yüzü. Sergey Ivanovich, bana sözlep verin şu. O pidayla ne akıtı vatı da? Kim bile vuruşmakçı? Dep soru di qeyri kines. Onun gepidin baya Levin yok çağdı kılışkan gepne davamlaştırıqısı barlıqı çıkıp durattı. Türkle bilen. Koznişev Hesel'gi melinip kardap ketken. Tıpırlap tohtamay vatkan o herini piçaktın kelin terek yuparmıqı çürüvetti. Andın hatırcam bolgandek külüp durup cevap verdi. Ondak bosa bu

Hitler'i kim uruş ilan kıldı? İvan Ivanovich Razgozov bilen Graf Lidiya hanım mı ya ki Stal hanım mı? Hiç kim uruş ilan kılgını yok. Kişiler kerindaş milletlerinin külpet işi de kagallıkı işçi ağırıp ulağı yardım vermekçi. Dedi Koznishev onun cevaben. Kinez yardım toğırsı gep kılvatkını yok. Dedi Levin kaynatısının terpini elip. Uruş toğırsı gep kılvatıdı. Yığıp kegende şahsla hükümetinin ruhsuzsız uruşkı katnışanmaydı o demekçi. Konstantin, dikkat kıl. Yeni bir her uçup yürüydü. Rastavatı men. O bizni çekuva mısın yine? Dedi Dolly, uçup yürgen bir yav her edin özünü kaçırıp. O esele ersemez yav her ya, dedi Levin. Kene kene, bu ışkı kartta sizden mülayizimiz kandaki anlap bakalı. Dedi Katavasov külüp durup Levin'a. Bunundan onun münazır kozgumakçı bolu vatkallıkı çıkıp durattı. Kişiler ne üçün hükümetin ruhsuzsuz uruş katması bambaydı? Menince birinci uruş insanların uruğunu kurtadığan rahimsiz erket. Onun mesuliyetini adetki bir Hristiyan üstüge alanmaydı. Fakat hükümetli üstüge alalaydı. Hem onundan sakılınmayan depmi sakılınanmaydı. İkinci, pen cahettin, ya ki addi savaş cahettin kargandı mı, devletinin çoğun işlerde, bolup mu uruş işlerde, şahsla özünün işlerden vazgeçişleri gerek. Koznishev bilen Katavasov, özlerinin oylap koygan paketleri arkalık, birli vakitta onunla karşı çıktı. Gep delmiş hede buradır. Bazı hükümet grajdallarının haişleri bu iş işkılanmağanda cemiyet özünün pozisyesini bildiriş gerek. Koznishev onun körsetken bu sebeplerge koşulalmaydı. Şuna o Katavasov'nun bu gipige koşulmasını türüp onun koşulmaydı kallıkını bildirdi. Meselini bunda koysak bulmaydı. Bu yerde uruş ilan kılış kılmaslık meselesi mevcut emez. Kişiler pekat insani buruşlarını, yisiyatlarını bildirişi vatıdı o halas. Ola bizden kerindaşlarımızın kırgın kılı vatıdı. Kerindaşlarımız bolmay, başkı taipideki balıla, ayalla, kere çöğürle bolsa mı, ulanı kutuldurmay bolmaydı. Hem benim gazipi ten tutkanda, Rus halkı o zoravallıklarını çekleşke birdek otlanıdı. Meselen sen koçudu keti bitip bir mesnin bir oyal kişini ya ki bir küçük balını urup keti vatkallıkını kösen o ademge uruş ilan kılıngan mı yok dep sorap olturmayla berip kaniydin elip boza kılıngan o ademini kovdugan bulattın. Lekin men onu öltürvetme ettim. Dedi Levin. Yok, sen onu urup öldürüp ettin. Onu birini mi diyemeyim ben? Şundak ehvalı duş kep kalsam, yisiyatımı berilip geçişim mi mümkün? Ama bununla aldım birini mi diyemeyim ben? Slavyalıların izliş küçür avatkallıkını kösem, yisiyatı berilip getmezlikim mi mümkün? İhtimal sen ondak bolmaz sen. Ama başkalar şundak boludu, dedi Koznishev, onun sözlerine narazı bolu vatkandek kapıkını türüp. Halk arası da pravoslavlarının izli vatkallık togırsı da tar kalgan gep sözlerimi azemez. Halk öz kerindaşlarının azap okubet tıkağını anlısa orundun desturmayı kanmaydı. Belkim şundaktı, dep mücmenle cevap verdi Levin. Ama ben ondak işini görüp bakmadım. Ben mi halk? Lekin ben onu sezmedim. Ben mi kuduşundak? Dedi Kiri Kines. Ben çetelde turgan vaktimde gezitlerini okup durdum.
Әмма растымны десем, немешкі хәм бір осланың бір ділі славян қерындаштырымызға амырақ боп қағыныне. Өземді болса, ұлағы қарта ешқандақ мұхаббәттің йоқлықыне Бұлғария пажиясыдың

0: Kişiler mellemezken ben. Bana konistantım mı şu? Bu meselede şahsi fikirinin salmakı yok. Dedi Koznishev. Bütün Rusya özünün hayişini bildirip turganda şahsının fikiri onun aldığı ne miydi? Keçirin. Ben onu hazır hiç görüp bakmadım. Halık bunda kişinin balıkını zınhar bilmeydi o. Dedi Kerikines. Yok dada, nemişki bilmeydi o. Yekşen bir günü Çerkov'da şu doğruluk gep boğanı anlamadın mı? Dedi ulanın geplerini anlap oltırgan Dolly gep kıstırıp. Man bir kolyalık berin laço? Dedi uyana kaynigi karap balılarga. Andın dadısıgı yani gep kıldı. Hemme adamın tan bilip gitişim o. Yekşembi günü Çerkov nemiş oldu. Popka birinimini okup verirsen de buyruk şürüp çıkan. Okup bedi şu. Ula özünün nemi okuğunu mu bilmeydi o. Adette vaziyet kandek okudu. Kainedin çoğunkor bir tınıp boydu. Dedi Kerikines yine. Kain ula pul iyanı kılınla dedi. Әміміз бір көпейіктің ташылды оқ. Немі ташылғынымызды еч қайсымыз білмейміз. Халықның білмәсілікі мүмкен әмәз. Халық өзінің тәқтіргі дайым көңіл бөліп тұрыды. Мана хазырқы дә күлләді шындақлықы іпадылынып тұрыпты. Дәп ішәнчілік әйтті Козны шеф әсәл әрчі бовайға қарап тұрып. Қаш көзлері жайыда егіз бой, Çaşları appak akargan, sakalığı ak arlıgan u boway, kolu da bir istakan hesel. Midir kılmay oltırgan canaplağa, mehriballık çıkıp durgan közlerini cimce tikip durattı. Turkudun eşnimini çüşenme geldi ki, çünüşnimi halımaydı kallıkı çıkıp durattı.
1: Hakikaten şundak,
0: dedi o, Koznishevning so'ziga javoban beshini ma'nilik chayqab qo'yib. Siz uning o'zidan so'rab beqing. U hech nimani bilmaydi, bilishni ham o'ylamaydi, dedi Levin. Mikhailich, urush bo'layotganini angladingmi? So'radi Levin bovaydin. Depaqa, Cherkovni sizlarga nima o'qib berdi? Sen qanday qo'yilding? Biz urussak bolamdı.
1: Biz nemin oylaydık? İmparatorumuz Alexey Nikolayevich biz üçün oylaydı.
0: Onun biz üçün oylamaydığa işi yok.
1: Bizge karganda o hemmini inik görüp durdu. Bol gıdın yani epkileyme. Bu balık azırak ekilip bereyici.
0: Sordu o koludaki bolkını yap bolgan girişanı körüstüp durup dolluydin. Soruşumdan hacdi yok, dedi Koznishev. Biz yakkani işler üçün barlık nersillerini taşlap, Rusya'nın hemmi bulun puşkaklardan kelevatkan milyonluğun kişilerini körüvatımız. Ula özlerinin oy isteklerine inip eğitip gelişi vatudu. Pul iyanı işlerinin şahsen özleri atlın işlerinin nemi üçün işkerlikini inip bildirişi vatudu. Hoş, bu zaten emin işbadılaydı. Bunun işbadılaydığını meninçe, dedi Levin azırak aya calınıp durup. 80 milyon adamın işçiden cemiyette oranı yok. Pugachev'nin topuğu koşuluşkımı, Xivaga, Serbiya'ya berişkımı tayar durgan tevekkülçile her vakit yüzlep emez, 10 minlap mı tepeladı? Мен саңа мыңлыған тәвәккүлчілі дегенім yok. Оланың әммесі халқының әң мүнәвәр вәкілдері. Koznishev худды ақырқы байлықыны сақлап келішкі тұрышы ватқан адамдек кіршіп сөздеп кетіп ататты. Ені тәхе пұл малларыны иғаны қылып атқан лачу.
1: Bana bula bütün halkın iradesini ifade edip durup da.

Xalq degen bu sözning ichiga oldiganlari bekmi ko'p, dedi Levin. Yezdi hukumatning katiblari, maktablarning muallimlari va ming diqqanning birla hozir nima bo'layotganligini tushunishi mumkin. Qolgan 80 million odam bizning Mikhailishga o'xshash o'zlarining irodalarini bildirish bu yoqda tursin. Nimaga iroda bildirish kerakligini bilmaydi. Ahval shundoq tursa, xalqning irodasini so'z etishga qandoq haqqimiz bor? Ishchilarni kapitalistlarning ezayotganligini bilasan. Bizniki ishchilar bilan dehqonlar emgakning barliq jafosini tortib qancha ishlasimi hayvonga o'xshash yashash taqdirdan qutulolmay kelyapti. Ular ishlab topadigan qimmatlari badaliga turmush sharoiti yaxshilansa, aram aldığa vaqtlarga erişse, bilim iliş fırsatlarına ege bolsa tamamen bolatdi. Lekin kapitalistlar ula yaratkan paydının hemmisini tatip edip, ulağa hiç nimi kaldırmayı vatudu. İşçiler bilen dekkalla mengü atkalı orunda kele vatudu. Bu kıl tüzümünü özgertmeyi bombaydı. Diginin toğra şundak bulu vatudu. Şuna biz Selisarlı kooperatif kurmakçımız. Kooperatifin bütün işlep çıkırışı, paydısı, işlep çıkırış kurallarının hemmisi umumunun buludu. Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Hozirlarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

Munozirga usta Koznishev uning so'zlariga darrov radiya bermay, gapni boshqa yoqqa burib etdi. Albatta, sen xalqning ro'yini matematikalik hisoblash yo'li bilan bilmoqchi bo'lsang, turgan gap. Buni bilish intayin qiyin. Bizda ovozga qo'yish chorasi yo'lga qo'yilgani yo'q. Yo'lga qo'yilishi ham mumkin emas. U baribir xalqning xohishini to'liq ifodalab berolmaydi. Ammo uni bilishning boshqa yo'llari bor. Xalqning kayfiyatidan, ko'ngillaridan bila olamiz. To'xtamalatdiki xalq dengizining ostidagi shiddatli iqlimlar to'g'risida demayli qo'yaylik. Chunki buni niyati durus odamlar his qila olaydi. Sen hozirgi jamiyatga nazar sepbaq. Dunyodagi xilma-xil guruhlarga mansub ziyolilar ilgari bir-biriga dushmandek o'tatdi. Hozir ittifoqlashib bir gavdaga aylandi. Barliq ixtiloflar tugidi. Hamma ommaviy organlar birli narsa to'g'risida gap qiladigan istixilik bir kishining o'zlarini mahkam tutib bir yo'lnishga boshlab ketayotganligini his qiladigan bo'ldi. To'g'ri, hozir hamma gazetlar bir muqomga to'laydigan bo'ldi, dedi qeri kinas. Bu paket. Ammo hamma narsa birdek bo'lib ketsa, xuddi Guldur Mamidin ilgari hamma paqqa o'xshash ahangda ko'kirgandek bo'lib kelib, uning nima deb ko'kirayotganligini bilib bo'lmaydi ekan. Men gez chiqarmagachqa u gazetlar paqqa o'xshab qolayotamdo yo'q buni bilmayman. Ham u gazetlar uchun mo yoqi yirtqim yo'q. Men faqat barliq ziyolilarning hozirgi bir dilliq to'g'riliqli gap qildim. Levin uning bu gapiga javob beray deb turganda gapni qeri kinas tortib oldi. Bir dilliq to'g'risidagi gap qarta mening azroq gap qilgim kelyapti, dedi qeri kinas. Mening bir kuyog'lim bor. Ismi Setapan Arkadiyevich. Anglasam u bir nima degan komitetning barliq ishini tepibdi-dek. U o'rni nima deydi-kin, esimda qolmabdi. Uning yangi topgan yerida qig'idek ishmi yo'qmish. Dolli. Bu bir maxfiy ishmi emas juma. Yillik maoshi 8000 rubl ekan. Uningdan u xizmating foydali xizmatmi deb so'rab yiqinglarchi. Qandoq javob berdikin? Cho'qim foydali xizmat, muhim xizmat deb javob berdi. U o'zi durus odam. Lekin biz uning shu ishni qilishida shu 8000 rublining roli yo'q deb ayta olmaymiz. Eras, u menga Darya Aleksandrovinaga shundoq bir xizmatni topganligini aytib qo'yishimni topalagan edi. Dedi Koznishev, qeri kinazning tutam yo'q gaplarni qilganligidan norozi bo'lganda qilib. Gez jurnallarda deyilayotgan gaplarning bir xildi ekanligi moras. Ularning deb berishcha, urush bo'lsa, ularning daromadi birasi oshadi ekan. Shundoq ekan, ularning xalqning taqdiri bilan silov yollarning taqdiriga boshqa hamma ishlarga ko'ngil bo'lmasliklari mumkinmi? Men nurg'un gazetlarni yaxshi ko'rmayman. Lekin ular to'g'riliq mundaq deyish adolatsizlik, dedi Koznishev. Men faqat birli shartni qo'yman, dedi qeri kinas so'zini davom qilib. Alfonus Karning Prossiyaga qarshi urush qo'zg'ashning oldida qilgan bir necha g'iz gapi bak qiziq. U sizlar urushdan saqlanib bo'lmaydi deb o'ylamsizlar? Nayt yaxshi. Urushni kim targ'ib qilgan bo'lsa, aloyida avangard atrayotgan shu qatnashib, hammaning oldida hujum qo'ysin degan ekan. Undoq atrayotga bizning muharrirlarimiz qatnashib o'g'idek. Deb qaqaqlab kulib ketdi Katavasov o'zi biladigan muharrirlarning avangard qo'shinda ketayotgan holatlarni ko'z oldiga keltirib. Ular oldingi safga barobar maylab qichib ketishar?
dedi Dolly. Ula işte buzudu şu. Eğer keçip geçse, Kennedy'nin atı da, ya ki kazaklarını kamçı bilen Kennedy'nin koyup beri de, dedi Kinez. Bo bir çakçak gep, Kinez keçirin. Kopal bosu mu dey, yaramaz çakçak, dedi Koznishev. Bu gepten ben hiç kandak çakçak sezmedim. Bo... Levin emdili gep kılıp turattı, Koznishev onun gepinin belige tepti. Cemiyetinin her bir azasının öteşki tigişlik mecburiyetleri boludu, dedi Koznishev. Aklı emgek kılgıcılarının mecburiyeti amma ve pikirini asas kılış. Giz jurnallarının mecburiyeti bolsa, amma ve pikirinin bir dəklikini qoluğu keltiriş ve onu toluq ifadeləp beriş. Bu, elbette xuşanlarlıq əhval. 20 yılının aldıda boğan bolsa, biz sükut qıp turğan bolatdıq. Hazır bolsa, zulüm astıda qalğan qeyrindaşlarını dəp, özlerini kurban kılış üçün bir niyetli orullardın desturuşkı tayyar turgan Rus halkının avazını anlap turup demez. Bu acayip zor bir kadem, zor bir kudret. Bu yalguz kurban berişli meselesi emez. Yani Türklerini mi kırış gerek? Dedi Levin sel cüretsizlenip. Halkın kurban berişleri, ya ki kurban berişki tayyar turuşları özlerinin royi erkilliki üçün, adam öldürüş üçün emez. Dep koşup koydu o, söhbetini bilip bilmey, özünü katık bend kılıp duruvatkan oy pikirlerge bağlap. Hürmetli radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsrdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan.

0: Danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Anna Karenina namlık romanını anlattı. Yaktırıp anlığınınla rahmet. Devamını Etki Radyo Kütüphanesi programımızda anlık aysile. Bugünkü Radyo Kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriş türgütçisi Abdursul Abdurrahim. Hürmetli radyo anlıkçılar, emde deyip tınla, stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Ösmürler kudret tapsa, devlet kudret tapır. Ösmürler müstakil bulsa, devlet müstakil bulur.
2: Uzak tarihi musabada men mundaq bir avazını ağladım.
3: Qaytı qayratki kelip, yana yeni netice yaratıp, devletke cevap qaytırman.
4: Junxanın qat götürüş için okuyman.
2: Oxşaş bolmagan yıllardaki oxşaş vatanperverlik ruhi. Xatir meydanıda mundaq bir avazını ağladım.
4: Kızıl bayrak üstüne yakıdaki tağını talqan, çölünü bostan kılışka kasem kılımız digen merdan küyge kulak salaylı. Vatan en ihtiyaçlık çayğı barayli.
2: Yaşlıkımız urgumakta, vatanımızda söyümüz. Turmuşta men mundaq bir avazını anladım.
3: Ahalatlık periştiler ölümge amal, ağırıqqa sebep kıldı.
5: Siz aldığınız kılımı alaysız, çekiniş yolunuz yok.
2: Tenterbiye azimetleri batırlık bilen ilişti.
4: Topni 4-3 numarı verdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol kıldı. Pas çıkarıp verdi. Urdi, hep belli.
2: Emgekçiler yeni devrinin güzel sayıpsını açtı.
6: Burmumuk'tan stanokçı, Tokyolu'dan zapçaslağıcı, hemisi kalbimdeki senle boyumları.
2: Devletin mühim kuralları Cungo yasımcılıkının tövrikidir.
6: Netçi milyon kitimlik tecrübe arkalık teknik tosalgısının kutulup, teşebbüskarlık hukukunu kolumuzga aldık. Vatanperverlik hissiyatını çoğunkur yıldız tartkızıp, küreş kılgıcıladın bulaylı.
2: Vatanını söyüş her bir cungoluğunun mesuliyeti ve mecburiyeti.
6: Kadimdin hazırgıca cungoluğla en kadirleydiğen pezilet, Ali Canaplık.
7: Ali Canaplık, turmuşka sınıp ketken herket mizani.
6: Ali Canapla samimi kilidu. Könlü köksü kən ademle Ali Canapladır.
7: Ali Canapla yaxşı niyetli kişilerdir. Başkalağı yaxşı niyetle muamele kıldığanla Ali Canapladır.
6: Ali Canapla samimi rastçıl buludu. Vədisi vapa kılalaydığanla Ali Canapladır.
7: Ali Canapla'nın nəzər dairesi kən buludu. Yırağını köreleydiğanla Ali Canapladır.
6: Ali Canapla etrafımızdaki ülgü bolalaydıgan adetki kişilerdir. Ali Canapla Katar'da duruş, Ali Canapla'a doğrulunuş, kemter Ali Canapla'dan buluş, cungoluklarının ruhi intilişidir. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saflıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
8: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar beden əzalarımda xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
9: Mən börek. Uxlamay tan atqızı ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
8: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atqızı səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
10: Uzun mezgil uxlamay tan atkızış, kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
6: Kiçikine ot yalkını barmakımızın uçunu illetalaydı. Lavulda küyüvatkan Gülhan bütün bedeninin hargılıkını yoktudu. Bir tamçı su kalpıkımızın nemdiyeleydi. Örkeşlep ikıvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adam bir bölek müzikinini yalgız çalalaydı. Simfoniye ömükü orulugan müzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tıpırkı şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümidi. Yer şaharda 8 milyar adem var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilen. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen kreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Congo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Cunguçe zamani vilaştırışta, cunguçe usul bilen gayret kılıp işleyli.

Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Mən çoğun minə. Vaxtım çıxsıla əst saxlıqan uçurlarını rətləydim.

Yakında Ubud Sürtü'nün Rungu Doktorhanısının erler keselikini davalaş ilanıgı işiltilgelik. Tor hem kağaz ilanlarının hemisige şu sürat işiltilgelikini baykap kaldı. Luli bu doktorhanıga özünün sürtünü işiltişge ezeldin hukuk vermegen bulup, bu işten naidi narazı boldı. Şunun bilen o Wang Shaoqiang'dan bazı kanun meseleleri doğruluk meseleyi sordu. Wang Shaoqiang bir adamın sürtünü onun ruhsatını almayı ilan teşvikatı işletse kanun cevapkarlıkını üstü giriş gerek deyip kardı. Şunun bilen Luli bu doktorhanı üstüden sot mahkemesine dava kılıp, uladın özgü salgan hukuk çekiliş zeynini tölep verişini talep kıldı. Lekin bu doktorhanının karışıca ula işletken süretteki Luli'nin hayati küçü urgup durgan bulup, süret hukuki ilgisinin ademiliki setleştirilmigen, kemsitilmigen ya ki akaretlenmigen. Ondan da Rungu doktorhanısı danlık şahsının süretini onun ruhsatsız teşvikatkı işletkeli küçün kanun cevapkarlıkını üstü giriş gerek mi? Bununla mundak çüşençi verildi. Bu dilin misalı da Rungu doktorhanısı Luli'nin makulukunu almayan ekvalda onun süretini öz aldığı ilan teşvikatı işletken bulup, Luli'nin süret hukukuna belgilik derecede çekilgan. Kanundaki belgilimi asaslanganda, Pukra'nın süret hukukuna çekilsa, hukuk çekilinguchi çekilişini toktitiş, tesirini tügitiş, namakul bulup keçürüm soraş, hem de münasebetlik ziyanlarını tölep verişini talep kılış hukukluk. Şuna, Luli özünün sürtini başkalarının öz aldığı ilan teşvikatı işletkeliğini baykıganda, karşı tereptin ziyanını tölep verişini talep kılsa tamamen buludu. Ek talep kanun desturda başkalarının cismani hukuk menfaatine eğir ruhi ziyan salgan bolsa, hukuki çekilinguchi ruhi ziyan tölümü talep kılsa buludugalıkı inik belgilengen. Şuna Luli eğir ruhi ziyan uçurgan. O, Rungu doktorhanısının ruhi ziyan tölümü talep kılsa tamamen boludu. Şunun bilen bir vakitte, Luli heli dankıba nakşçı. Onun sürtünü işiltip, ilan teşvikatı kılsa, cezmen belgilik paydığı erişidu. Başkalarının cismani hukuk menfaatine çekilip, mal mülük ziyini keltürüp çıkargandaki tölem ekvalı doğrusu da, ehtilep kanun desturda, tekimi emniyetki uygun, tekimi adimileşken belgilimi çıkırılgan. Onun da, ziyalanğıcının tartkan ziyini boyca tölen bersi mu? Hukuk çıkılğıcının şu sebepten erişken paydısı boyca tölen bersi mu boludağalıqı belgilengen? Onun üstüge işki terep tölen miktarda kelişelmise, Xalq sot mahkemesinin bekitişigi tapşırsın boludu. Umumen, Luli karşı terepten öz tartkan iqtisadi menfaat ziyini dairesi de tölen talep kılsı mu? Rungu doktorhanısının şu sebeplik erişken menfaati boyca tölen talep kılsı mu tamamen boludu? Cunghua Xalq Cumhuriyetinin Haq Talep Kanun Desturi 1182 maddesi de mundaq belgilengen. Başkalarının cismani hukuk menfaatiye ziyan zahmet yetküzüp, mal mülüküye ziyan salganda, hukuki çekilinguchi uçurgan ziyan ya ki hukuki çekilguchi erişken paydı boyunca tölen berildi. Hukuki çekilinguchinin ziyini ve hukuki çekilguchinin erişken paydısını bektikili bolmaganda, hukuki çekilinguchi bilen hukuka çekilguchi tölen miktarını kelişelmey Xalq sot mahkemesine dava kılsa, Xalq sot mahkemesi tölem sommasını emeli ekval boyunca bekitidi.

0: Kız dostunun çeçini çürüvese cevapkarlıkını üstü giriş gerek mi? Tövende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vakti sözler veriyordu.
1: Kız dostunun çeçini çürüvese cevapkarlıkını üstüye iliş gerek mi? Şüeli'nin sırdaş dostu Şaulu bilen yigiti Şautan'ın muhabbetli şuatkanıga şikil bulganıdı. Şaulu çıraylıq bulganlıqı üçün Şautan onundan gümalınıp, başka birisini tepü ilişidin ənsirgenliki səbəbidin ular daim soğuşup kalatdı. Məlum bir günü işten çükendin keyin Şaulu xizmettaşlı bilen tamah yap xili kəş qaytışını, xizmettaşı Şaucan bilen Şaulu'nun yolu bir bulğaşqa onu üyüge apırıp koydu. Şautan katıq açıqlanıp Şaulu

Hürmetlik radyo anlıkçıla, bugünkü kanun liniyası programımız müşerde ayağlaştı. Programımızın muharriri ve kırıştırgıcısı Pezilet Arslan. Mesul muharriri Emincan İsmail. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Ösencan. Hem de ikmala, stansımızın başka programları da bolsun.

Sevimlik radio anlıkçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Xalq Radio Stansısının Üzülməz Melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylər sizge həmrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıgan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden manevi teştalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle, üzülmez melodiya programımızda. Hen ondakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuygulağı tolgısı. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhaba.

Sevimli dostlar, şu tatlı programımız Damlı Şıvatı'da anlavatkınınla stansımızın üzülmez melodiye programısı. Şundak tep et alayımız ki, biz turmuşta nurgulluğun hikayeler yolukımız. Şu hikayelerini baştan keçirip bakımız. Şundak oylan ki, turmuşta köngülsüzlükni bir derehtinin yopurmaqlarına yezip koyun. Küz bəsli kelip, yopurmaqla bilen birge, kurup kessun. Açık, həsiretini bulutlağı yezip koyun. Bulutlağı əgişip nələgi duru ғayıp olsun. Açık əslimini karlağı yezip koyun. Kuyaş çıkıp, karla bilen erip tügüsün. Dostluk ve sövgüni yeni içilgan gününün bergeyi yezip koyun. Onun çoğu işini, etrafı tarlı işini kütün. En akırda yaxşı köygen kişiniz bile ötken muhabbet peslinin uzun ve mengülük buluşunu kütün. Muhabbetlik durmuş her vakit sizge yar bolsun. Muhabbetlik küylerimiz sizge hemra bolsun.

Senin özünü kemsitişinin acıdı yok. Çünkü sen bu dünyada pekat bir. Her kanç izdepme bu dünyadın sana okşaş yeni bir kişini tapkılı bulmaydı. Deptike. Şunadın boyan, asta asta onun kalbide ümit uçkulları yenip, dünyada özünü birinci depi saplaptike. Çok boğan dinkin, bir şirket hizmet izdep verip de, şu çağda katıp onun isim kartoçkısını sorganda, o katıpka kartının bir tal kağıt uzunu beripti. Neticede 100 liranın imtihan katnışı fırsatı erişipti. Komisya onu den, sen ne mi üçün kağının tuzunu isim kartoçkısı orunda işildisen, dep soraptı. O tolumu özgüşen genelde, çünkü tuz birincilik vekillik kılıdı, dep cevap beripti. Şunda kılıp, o rastlılığa bu şirketke iş koruluşuptu. Hem en münevver mal satışka aylınıptu. Başkala onundun ufut kazınışının sırrını sorganda, hiç kandak sır yok, ben ezeldin birinci, dep cevap verdiken. Demek bu özgü boğan işenç. Özgü boğan işenç boğandıla muvaffakiyet onun yanıda. Şunlaşka söyümlük dostum, her vakit özünüzgi işin işini unutup kalma. İşenç sizden hareketlendirgüş küçünüz. En güzel muvaffakiyet sizden bolsun. Fenin övettikin nakşilerimiz devamlı siz üçün.

Sevimlik Radyo Anlıkçılığa Merkez Kalık Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programmasının bugünkü kımmetlik demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldı da turvat hemen. Bırak ayetindeki programımız tekimin nadir. Anlaştığını herkes unutup kalmayı sile. Eğer programlarımızı vaktada anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo torunu kırıp, kalıgan vakitte halıgancı anlasanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursul Abdurrahim.

0: Hürmetlik radio oğluğuçılar. Bugün 2026 yılı 9. ayının 12. günü, Şembe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdiyim.
1: Hürmetlik radio oğluğuçılar. Mən Güzel Nur Rozi. Bu qetimki haberlerimizin asası məzmunu tövendikçe. Texmi köp cungu mulazimeti markisi itildirilip, mulazimet kəsbinin yukarı süpetlik tərəqiyatı da tırışıp yeni vəziyet yartıldı. Qovyanın daimişlay iğini Liçanlı riyasetçilik deçildi. Liçan, bazarını nazarat kılış, başkırış oranı nizamını ilan kılış haqqıdaki Qovyan buyruğunu imzaladı. Jeoloji Angola Xalq Parlamentinin başlıq bilen söhbət ötküzdü. Wang Huning Angola Xalq Parlamentinin başlıq bilen körüşdü. Dingshuishan 16-cı qıtımlıq Asiya Tijokyan İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı Energiya Ministerleri yığınının eçiliş mürasımı qatnaşdı, həm də söz kıldı. Kesek Altın Dövlətleri Soda Sanat Münbiri yeni dihlədə ötküzüldü. Əmdi dixtanla xəbərlərimizdən təpsili məzmunlarda bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Başucu Xi Jinping əla süpətlik mülazimət importini təşəbbüskarlıq bilən kəngəyitib, bilim kücümləşkən mülazimət eksportini kəngəyitişə ilham verib, Jongonun çoğun bazarı pürsəti arqılıq dünyanı yeni tərəqiyyat hərəkətləndirgüş küçü bilən təminləş. Yuqır süpətlik tərəqiyyat arqılıq dünyanı texımı köp, texımı yaxşı Jongo mülazimət bilən təminləş kərəkdəb təkidlədib. 15-ci 5 yılının başlanış yılı da devletimiz mülazimet sodası da yanılıq yaratış tərəqiyyatını üzlüksüz ilgiri sürüp, içi bitiş dərəcisi texımı yuqarı, qurulması texımı əla, hərəkətləndirgüş küçü texımı yetərlik bolğan mülazimet sodası yanı əndisini tez şəkilləndirməkdə. Cənubi Deniz sahili Xeynan Erkin Soda Portının ayrıplan remont qılış kəsbi bazısı da, Венгриядан келген бір үйік айрыпланы юқыры дәржілік қарадылік тәшіріп ремонт қылынып ататты. 6 айның ақырғыча бұл база чигра сәртідікі айрыпланларыны 200 қетімден артық ремонт қылыш бә сырлаш кәсіпіне тамамлады. Хайнан Ауясия пай чәклік шіркеті техника айрдром ремонт базының муавин баш назаратысы Яңвин бұл мұндақты дейді. Korea, Vietnam, Taylandlarının ayrıplarları arqarqıdan bizden bu yerge kilip remont kıldırıp atıdı. En yeni bajdan xali siyasetke tayinip, aviasiya materiallarını bazıdaki aviasiya materialları talla bazırga muddetin burun koyup, remont kılış vaxtını ünümlü kıskartkılı. Universal remont tənərxini 10%-dən 15% geçe tövəllətkili. Şunondek çigra sertidiki xeridarlarını xatır cəm kılgılı, vaqtini ticigili, texımı pul ticigili buludu. Mülazimət sodisi xalqıra sodunun mühim tərkibi qismi və xalqıra ixtisas sodu həmkarlığının mühim sahəsi bulub, yeni tərəqiyyat əndisi bərpa qılışda mühim rol oynaydı. Bu il 1-ci aydın 7-ci ayğıca dövlətimizdən mülazimət import-export umumi somisi oxşiş məzgildikidən 8.3% aşdı. Bunun içində sayahat və transport mülazimeti eksportinin umumi mülazimət eksportinin eşşiği qoşqan tökpisi 50%-dən eşib gətdi. Vətinimizdən şimali çıqırısı da elektronluq məhsulatlar, avtomobil zapçasları qatarlıq tavarlar, lıq qaçılanğan Jongo-Yavrupa növəç poizleri Asiya-Yavrupa mərkizi rayonuqa qarab yürüp gətdi. 1-ci aydın 7-ci ayğıca Şikimungul, Manjuli, Erinxuddin ibarət Şikichong dövlət dərəcilik tömür yol tüyünü çıqıra iğizinin əvzəllikini cari qıldırdı. Jongo Yavrupa növətçi poizinin çigirdin ütüş külümü memleket boyca aldınqı orundu turdi. Dövlət tümür yol idarisi, köxxot idarisi, erin ikinci ponkiti orullaşdırış sexinin muavin modiri Jang Liping mundaq dedi. Biz məşğulat planını muvafiq orullaşdırış, məşğulat təşkilləş əndisini əlalaşdırış arqılıq, Jongo Yavrupa növətçi poizinin məşğulat ünümünü üzlüksüz östürüb, çigra halqıqan mallarını yuqarı ünümlük toşşini şənçilik transport küçü tərəkigə yıqıldıq. Mülazimət sodisi və mülazimət istimalını tərəqi qıldırış, taşqı sodunu muqumlaşdırış, işki ehtiyacını kəngəyitişdiki mühim tutqa. Başucu Xi Jinping mülazimet sodisi yermenkisi de köp kıtım videoluk söz kılıp ya ki tebrik et evetip, Cungo'nun mülazimet sahasının bazar icazetini üzlüksüz kengaytip, Çigra halkıgan mülazimet sodisini içiveti seviyesini östürdüğünlüğünü oturuğu koyup, mülazimet sodisi de yanılık yartış gerek de təkitledi. 2023 yılı Cungo Xalqara Mülazimet Sodisi Yermenkisi Dünya Mülazimet Sodisi başlıkları cığınıda kılgan videoluk sözü de başşuji Xi Jinping monolarını təkitledi. Cungo her qaysi dövlət, her qaysi tərəflər bilen birlikte mülazimetini içivitiş arqılıq sığdırışcan tərəqiyatı törtkü buluş, mülazimet həmkarlığı arqılıq həm törtkülük yürüyüşünü ilgiri sürüş, mülazimette yenilik yaratış arqılıq tərəqiyat kuvvetini yetildiriş, mülazimetin həm bəhərləniş arqılıq güzel kəlgüsünü yaratış, dünya iqtisadının sicil canlanış yoluğa qədəm qoyuşuğa birlikte törtkü buluşunu xalaydı. Məhsulat setişdən mülazimet setişqiçe, texmi köp cungo karxalları texnika, layihə və mülazimeti bilən dünyağı yüzləndi. Cungo'nun mülazimet sodisi üzlüksiz dünya qımmet zəncirinin yuqarı pəllisigi qarab ilgirilməkdə. Guangdong, Yangjiang'a caylaşqan deniz üstü şamalı elektri üskünlərini yasaş karxanısının məhsulatı və əl qılış layihəsi 60-dən artıq dövlət və rayonğa mülazimet qıldı. Karxanalar Dünya Təminat Zənciri Mərkizinin baş direktori Can Şüye mundaq dedi. Biz nukul şamal durğuşla eksport kılmayımız, belki pakiz energiyeni bir bütün həlqiliş layihəsi çıxırımız. Biz oxşaş bulmuğan dövlətlərinin kəsib ölçimi, spot beriş sistemisini maslaşdırıb, dövlət içindeki pişqan kəsib zənciri əvzəllikigi tayinib, Cungo'nun şamal elektr əxli yasaş texnikisi, asıraş təcrübisini mas qədəmdə çətəlgi çıxırışımız gerek. Dünya mülazimet sodisidiki ikinci çoğun dövlət bolğan Cungo, mülazimet sodi külümünü sicilken aytib, rəqəmlik sodini coş orub ravajlandırmaqda. Tor, ünseni, karton, uyini, qatarlıq rəqəmlik mədiniyet məhsulatları Cungo qızğınlığı qozğıdı. Cungo'nun elektronluq sodi zənciri bütün dünyaya təsir görsətdi. Çigra halkı bivasti körsətiş, sanayət interneti, əl qılış layihəsi qatarlıqla sodi zəncirge küş qoşmaqda. Cajangda hazır universal bajdin xali rayundin 13-ü qurulub, çigra halkıgan elektronluq soda kəsib miqtari məmliket boyca aldınqı qatarğı ötdi. Cajang ölkilik soda nazaratının naziri Zhu Xiangjun mundaq dedi. Biz bevasti körsətiş qoşulğan supa, qoşulğan çigra halkıgan elektronluq soda, qoşulğan çətəl 11-i joğurma tərəqiyyat əndisini zor küş bilən ilgir sürüb, yuqarı yeni texnika, xas markalıq məhsulatlarını eksport qilishqa ilham berib, çətəl universal mülazimət sistemisi qurulışını mükəmməlləşdirişini tezildimiz. Dünyağı mülazimət qilib, özara mənfəət yetküzüb, ortaq bəhrəman boldik. Dövlətimiz mülazimət eksport xalqara rəqabət gücünü aşırış bilən bir vaxtda, əla mülazimət importini üzlüksüz kengaytdi. Bu il kirgəndən bu yan dövlətimiz qımmətini aşırdığan telegraf, biotexnika qatarlıq mülazimət sahalarını içivitiz sınıqını yanıma kengaytib, yeni nusxudiki import mülazimətigə ilham beriş mündəricisini ilan qıldı. Dövlətimiz özara mənfəət yetküzüb, ortaq payda iliş qiyabıdı bilən, dünya bilən tərəqiyyat porsitidən həm bəhrini vatıdı. Muavin Sodi Ministri Yandong mundaq dedi. Biz tədqiq qılıb içiş, layihələş, təşürüş, remont qılış, təminat zənciri, əşya obroti qatarlıq yasımıçılıq əvzəllikigi tayindiğən mülazimət eksportini ilgir sürüb, mülazimet sodisi bilen yuqarı səviyyilik yasımıçılıqının joğurma tərəqiyyatını ilgir sürümüz. Canlıq mülazimet eksportinin yoşurun küçünü qozğutup, çigirdin kiriş istimalını kengaytip, mədəniyet sodisinin süptünü östürüp, ünümünü aşırışını ilgir sürüp, mülazimet sodisini aşırışının yeni əndisi üstüde izdinimiz.
1: Stansımız xəvri. Qovyan zonlisi Lijang 9-cının 11-cü günü Qovyanın daim işler yığınını riyasetçilik kılıp açdı. Yığında bir xatar işlep çıxırışını küçü etiş hizmeti yanıma uğurlaştırıldı. Hesablaş küçü tori kuruluşuğa alaqlar hizmetle. Kona su ambarlarını özgertip, derecesini östürüşke alaqlar hizmetlerini umumüzlük, sistemlik ilgir sürüş müzakir kılındı. Мемлекетлік мағарып қызметі еғлінің ройыны ұзжыл әмелеләштіріп, мағарып күшілік дөлті құрышыны тізілтіш әхвалы тоғырсыздығы доқылат аңлап өтілді. Фондны башқұрыш незамы түзділмісі қарап чықып мақұлланды. Еғында мұндақ деп көрістілді. Еқынқы мәзгілді бәз жайлада ішлеп чықырыш бейхаттәлік ғадесілері көп үз беріп, интайын чонқыр савақ болды. Башшуджи Си Цзиньпин көп қытым мұйым елдерің бәрді. Тәсіқ салды. Біз әстайлыл үгінішіміз, өзләштүрішіміз, қатты ізчіл әмелеләштүрішіміз керек. Адисның үзбірі сәбәбіні чонқыры тәхліл қылып, бірні көпке ибірат қылып, қайды түзімләні қаттық әмелеләштүрмәслік, құрлышны қатлам-қатлам өддігі береш, бейхәттәлікні назарат қылып, башқұрыш жайды болмасылы қатарлық мәсілләні күшлік тәдбір қолынып, әқиқи әл қылыш керек. Тәвәлік бойынша башқұрышны чыңытып, үш башқұрыш, үш жәзмән тәліпіні әмелеләштіріп, бейхәттәр ішләп чықырыш мәсулетіні еліме чыңытып, пұқталап, ноқтылық кәсіп, сахаләні чың тұтып, қауіп қаттар, ешірін қауіпіні рәткі тұрғызып, тәкшіріш түзәшіні чонқыр қанат яйдырып, дайымдық назарат қылып башқұрыш, қанун ижра қылышыны еліме күчәйтіп, бейхәттәр ішләп чықырыштығы қанун бәлгілімге қылап қылмышларыны қатты жазалап, Егер ва пәуқылады зор ғадесләнің өз берішіні өнімлік тос іш керек. Еғында мұндақ деп көрістілді. Муапық орылаштырыш, тәртіплік қылыплаштырышта чың тұрып, есаплаш күчей ұл әсләлеріні еңімі мүкәммәләштіріп, ачқышлық техника ва жабдықланы тәтқі қылып етеш, қолын ішіне пал ұлғыры сүріп, көп қатламлық, торлашқан есаплаш күчей системісі бәрпа қылыш керек. Есаплаш әсләхәләрі білән электр күчі системісіні маслаштырыш, есаплаш торыны юғырышны үлгірі сөріп, есаплаш күчі байлықыны назарат қылыш, тәңшәш вә таянч оптик тала торы құрылышыны күчәйтіп, есаплаш вә ток әсләләріні пилалаш, джипсылаштырышыны күчәйтіп, ешіл токны бивасы тұташтырыш қатырлық түрләнің әмелішіні тізілтіш керек. Қарқалланың пән техникада еңлік яртыш, байлықны беріктіріш вә қолынышыны кенәйтішіні қоллап, тәмінат білән ихтияжының техімі яқшы маслышыны үлгір сұрыш керек. Еғында мұндақ деп көрістілді. Артықчылық вә кемчілікні бірләштіріш, адыс дымы, махиетті мұ түзәш, түрге айырып тәдбір қолынышта чың тұрып, коны су амбарларының бейхәттәлік иқтидарыны омумізлік өз тұрыш керек. Коны су амбарларыны өзгәртіп, дәрежесіні өстірішінің қаратмылықы, үнімліклікіні күчәйтіп, өзгәртіш өлчіміні ілмі әлалаштырып, бір амбарға бір тәдбір бойынша өзгәртіш лайиясы түзіп, құрылыш сүпәт өткіліні чың тұтып, орылаштырыш, башқұрыш, күнділік башқұрыш, асыра сәвиясыны мас қадамда өстіріш керек. Тармақла әмкарлықы вә амыл капалатыны күчәйтіп, техім көп іждімай капиталыны қатнышқа жәліп қылыш керек. Еғында мұндақ деп көрістілді. Диқатни оқыш ешедіке нопос өзгірісіге мәркәзләштіріп, мағарып байлықыны муапық тақсымлап, ілмей үнуан білән тәмілләш, оқытқышы сәпләш, қаражат капалти қатарлы қызметләні бір тұтас пилаллап яқш ішләш керек. Диқатни дөләтнің стратегелік ихтияжығы мәркәзләштіріп, мүнәвәр, еңліқ яртышчан қысасықланы етіштіріп, пән, кәсіп орлаштырмысы, дәрслік системісі құрлышы, вә ықсасықланы етіштіріш әндесіні сіжіл әлалаштүріш керек. Сағламлық бірінде деген марып идеясыны әмелеләштіріп, әхлақи, әқли, жисмани, гүзәллік, әмге қатарлық бәш жәетке тәрбияны тәң тұтыш. Бәш жәетке тәрбияны юғырышта чыңдырып, оқуғычыланың жисмани, рой сағламлықы, өз бетіліші, ықсасықладың бұлышыны үлгір сүріш керек. Еғында мұндақ деп көрістілді. Фондларның амуви ішенч құрылышыны әқиқи күшейтіп, башқұрышыны янымы қиліплаштырып, түзімні мүкәммәләштіріп, ішкі түзәш механизміні тақамылаштырып, ноқтылық сахаладығы ұшырланы ашқарлашыны елімі күшейтіп, көп тармақларының өнірісал назарат қылып башқұрыш ролыны жарай құлдырып, дөлтіміздің амуви параваллық, хайры сахават ішлерінің сағылам, тәртіптік тарақиятыны үлгір сұрыш керек. Еғін яна башқышла мұзакыр қылынды.
0: Станцымыз қәвірейді. Говин зонлисі Ли Чанг яқында базарны назарат қылыш башқұрыш орны низамыны елан қылыш әқіді ке Говин бойрықыға имза қойды. Бұ низам 2026-лі 11-інші айның 1-інші күндің башлап елғы қойылуды. Низамда базарны назарат қылыш башқұрыш орны құрыш вә башқұрышны күчәйтеш мәқсәт қылынған болып, осаслығы төәндікі мәзмоллар бәлгіленді. 1-інші. Базарны назарат қылыш башқұрыш орны қызметіде, Джонго Компартиясының рәхбәрлігіде, халқны мәркез қылышта, қануны бойынша мәмуриет жүргізуш, бейхатерлікке кафалат қылыш, тараққиятқа мулазимат қылышта чың тұрыш белгіленді. Шкинчи, базарны назарат қылыш башқұрыш орнының наи дәрежелік халық үкіметінің базарны назарат қылыш башқұрыш тармақының вакалет аппараты екенлігі. Тәвәлігедікі екі соды санаатчыларыны тізімлаш, емеклік ішлеп чықырыш, ticaretine kündülük nazaret kılış başkuruş, bazarını nazaret kılış başkuruş sahasıdaki erz şikayetlerini bertaraf kılış ve kanunga kılıp kılmışlarını teşhürüp bertaraf kılış katarlık mesuliyetini ada kıldıgallıkı aydınlaştırıldı. Üçüncü, bazarını nazaret kılış başkuruş orullardan nazaret kılış başkuruş faaliyetini kanun boyunca kanat yedirip, ticaret subyektinin normal işlep çıkırış, ticaret faaliyetiki körsüdüğün təsirden saxlanıp, ya ki imkan kadar azaytıp, cemiyetinin nazaretini kubul kılış tələb kılındı. Bazarını nazaret kılış başkuruş orullarının mulazimet yığını küçeytip, iş beciriş tüzümünü aşkarlap, kalıplaşkan kolaylık, yokur ünümlük memuriyet mulazimeti bilen təminlişi belgülendi.
1: Stansımız xəvri. Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin başlığı Jaoloji 9-cının 11-cü günü Beijing Xalq Sarayı'da Angola Xalq Parlamentinin başlığı Almeida bilen söhbət ötküzdi. Jaoloji bunulanı büldürdü. Reis Xi Jinping bilen Zongtong Lorenzo'nun strategilik yetekçiliği de Jungu Angola münasibeti umumizlik, strategilik, hemkarlık, hemraklık münasibetine götürüldü. Jungu Angola bilen birlikte iki devlet başlıklarının mühim ortak tonuşunu mizan kılıp, Jungu Angola münasibetinin üzüksiz taraqqiyatını ilgiri sürüp, yeni devirdeki her vaqtlıq Jungu Afrika taqdir ortak gavdesini birlikte barpa qilish üçün texnik zor töhfə qoşunu xalaydı. Jaoloji mundaq deb körsetti. Jungu Angola'nın uzaqtın buyan bir Jungu prinsipida çıng turğalıqıga rahmet etidi. Angola'nın devletin iyilik hukuki, xavfsizliki, taraqqiyat menfaatini qoğdışını davamlı qat'iy qollaydı. İki taraf siyasi cihette özara işinişini müstahkemləb, əmli həmkarlıqını kengaytib, yezilikki, beliqçılıq, energiya qatarlıq sahalardaki həmkarlıqını çoğqırlaşdırıb, sünni aqıl qatarlıq sahalarda həmkarlıq yeni yarqın noqtisi bərpa qılışı kerek. Bu yıllık Jungu Afrika adımiyet almaştırış yılını pırsatta bilip, medeniyet, yerlikler katarlıq cahitlerdeki əmkarlıqını küçeytiş gerek. Xalqıra əmkarlıqını küçeytip, tört çoğun dünyavi təşebbüsünü yaxşı əmeliyeləşdirip, həqiqi köp tərəpçilikini birlikte əmliyyatda körsütüş gerek. Jaoloji bunulanı təkildi. Jungu Memleketli Xalq Qurultayı Angola Xalq Parlamenti ilə birlikdə sözləşiş, almaşdırışını küçəytib, işgə dövlətinin özərən mənfət yetküzəş həmkarlıqını qanun kapalıdığı iqilişini xalaydı. Angolanın Jungu Memleketli Xalq Qurultayı Afrika Dövlətləri Qarta uyuşturğan parlament əzaları muhakim kursuğa qatnışqa xadım əvətişini qarşalımız. Jaoloji yana Jungu Memleketli Xalq Qurultayının qanun çıxırış xizməti əhvalını tunuşdurub, işgə tərəbinin işil tərəqiyyat, cemiyet idare kılış, halk turmuşuğa kapalatlı kılış katarlıklarını çöğürdüb, kanun çıkırış tecrübelerini almıştırısı buluduğalıqını büldürdü. Almeida bunulanı büldürdü. Jungu özünü tereqi kıldırışla birge dünyadaki emrahlarının ortak tereqi kılışıga yardım verdi. Angola, Jungu bilen energiye, ıksa soda, meblağ siliş katarlıq herkes sahalardaki emkarlıqını küçeytip, bir belbağ bir yolunu tanqırış əmkarlıqını çoğqırlaşdırıb, köp tərəpçilikini ortaq qoğdaşına xalaydı. Angola Xalq Parlamenti Jungu Memleketli Xalq Qurultayı bilan boğan alaqını küçəytib, iki dövlətinin əmkarlıq kelişimini əməliyyələşdirişini ilgiri sürüş üçün qanun çıxırış orqanlarının qanunğa kapalatlı qılış rolini faal cari qıldırışını xalaydı. Söhbətdən kin Jaoloji bilan Almeida Jungu Memleketli Xalq Qurultayı bilan Angola Xalq Parlamentinin düşünüş əsasnamasını birlikdə imzaladı. Seydafın yukarıq paletle katlaştı.
0: Stansımız xəbri. Memleketlik siyasi genişliğinin reisi Wang Hunin 9. ayının 11. günü Beijing'da Angola Xalq Parlamentinin başlığı Almeida bilen körüşdü. Wang Hunin bunalarını bildirdi. 2024 yılı reis Xi Jinping Jongo'da ziyaratı bolğan Zongtong Lorenzo bilen birlikte Jongo Angola münasibetini umumizlik strategilik hemkarlık hemraklık münasibetigi kötürüşüne çakarılab, iki devlet münasibetinin tereqiyatıga strategilik yetekçilik kıldı. Jongo Angola bilen birlikte iki devlet başlıklarının muhim ortak tonuşunu emeliyleştirip, enanevi dostlukunu devamlaştırıp, emeli hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, köptereplik maslişini küçeytip, Jongo Angola münasebetine tekimi yukarı seviyeye götürüşünü halaydı. Jongo memleketlik siyasi kengeş, Jongo bilen Angola'nın zamanı ulaştırışını işkaçırışıga törkü buluş için pahalı tüyüp koşuşunu halaydı. Almida bunlarını bildirdi. Angola, Jongo münasebetini terakki kıldırışka yüksek ehmiyet berdi. İşki devlet başlıkları kuyuk olakını saklap, her kaysi sahalardaki hemkarlıkta mol neticelerini kuluk geldirdi. Angola, Jongo oturgu koygan bir katar dünyavi teşebbüslerini kullaydı. Jongo'nun Angola'nın iktisadi icdimai terakkiyatını kollagallıkıga rahmet eytidi. Energiya, iqtisod, savdo, qatnash qatorliq sohalardagi hamkorlikni cho'nqurlashtirib, xalqaro hamkorlikni kuchaytirib, adil, muvofiq bo'lgan dunyoviy idora qilishni ilgari surishni xohlaydi. Hu Chunhua qatorliqlar ko'rishdi billa bo'ldi.
1: Stansimiz xabari. 16-nji qatimliq Osiyo Tinch-Okean iqtisodiy hamkorlik tashkiloti energiya ministrlari yig'ini 9-nji va 10-nji kuni Beijingda ochildi. Jungo Kompartiyasi Markazi Komiteti Siyasi Birosi Daimi Komitetinin azası. Goyan'ın muavun zonlisi Ding Xuexian yığın katlaştı hem de söz kıldı. Ding Xuexian mundaq tep körsetti. Reis Xi Jinping'nin 4 inqilab, 1 hemkarlık energiya bihatterligi yeni strategisinin itekçiliki de Jungo'nun energiya bilen təminleş iktidarı sicil açtı. Yeşil tüen karbonluq tip özgertiş çunqur alğısıl jetildi. Yeni energiya kespi tiz yetilip zoraydı. Energiyanın yukarı süpetlik taraqiyatıda körünerlik ünüm kolu keltürüldü. Jungo Asiya Tinch-Okean İqtisadi Hemkarlık Təşkilatı Ramkısıdaki energiya emeli hemkarlıkıga çoğunkır katnaşıp, rayon energiya taraqiyatını küşlik ilgiri sürüp, dünyanın energiya bihatterliğini koğdaş üçün mühim tökip koştu. Ding Xuexian mundaq dedi. Jungo baştın ahir dünya energiya bazırının mukumluğunu koğduğucu. Dünyanın yeşil tüen karbonluk tip özgertişige tökip koşkucu. Xalqara energiya hamkorligining amaliy ishlaguvchisi bo'ldi. Har qaysi taraflar bilan dunyoning energiya bexatarligi va imkoniyatlik sijil taraqqiyotiga birlikda turtki bo'lishni xohlaydi. U mundoq 3 taklif berdi. 1-chi, umumiyizlik nafiyatguzish ham bahrlanishni kuchaytirib, Osiyo Tinch-Okean iqtisodiy hamkorlik tashkilotining energiya erishchanligini o'stirish tashabbusini amaliyalashtirib, yashil energiya kichik ham go'zal tur hamkorligini oldin olg'a siljitib, tarqalma energiya, toklash ul əslalarının taraqiyatını zor kış bilen ilgir sürsək. İkinci, yenlik yartış hemkarlıqını küçəyitib, yaxşı yenlik yartış ekologiyasını birlikte bərpa qılıb, yeniçə energiya saqlaş, rəqəmlik elektrotori qatarlıq güllənmə texnik tətqiqatını birlikte qanat yaydırıb, pişqan texnika və əmili qolunu sahasını kengəyitsək. Üçüncü, Maslışıp tan idare kılışını küçeytip, hakiki köptörepçilikini emliyeti körüstüp, texmi bihatlar, yukarı ünümlük, imkanetlik sijil Asiya Tinch-Okean energiya idare kılış sistemisi bərpa kılışka türtkü bolup, energiya kesip zanciri, təminat zancirinin mukumluqi, ravalıqıga hakiki kapalatlık kılıp, rayon ve dünya energiya bazırının tekşi, mukum ayrılışını ilgir sürsek. Bu kıtımkı yığında umumizlik nəpiyyat küzüldüğün, yenlik yaratıdığın, Maslaşkan Asiya Tinch-Okean energiya ortak gövdesi birlikte bərpa kılış baş temi kılındı. Asiya Tinch-Okean İqtisadi Hemkarlık Təşkilatı İqtisadi Gövdesinin energiya ministerleri yaki vekilleri, alaqadar xalqara təşkilatlarının məsulları qatarlıqladın bulup, təxminən 300 kişi eçiliş mürasıma qatnaşdı.
0: Stansımız xəbri. Qovyen Akbarat İşxanısı 9-cı ayının 10-cu günü 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş, qədəmini yaxşı eliş yürüşlük baş deyimilik akbarat elan qılış yığını açdı. Jongo Xalq Bankısının alaqadar məsuli munularını bildirdi. Pulu muamili küşlük dövləti quruluşunun 15-ci 5 yıllıq yerik planı rəsmi çıxırıldı. 2030-cı yılıqca Jongochi zamanivi pulu muamili sistemisinin umumi ramkisi şəkillənidir. Yerik planda Jongochi zamanivi pul muamili sistemisi bərpa qılışını tizilteş çördülüb, pul muamilini makroluq tənşəş tizgilləş sistemisini mükəmməlləşdürüş, pul muamilini nazarət qılıb başqoruşunu umumizlik küçəyteş, pul muamili xəvib xətirinin ünümlük aldını iliş və onu tügütüş, әмілі ұқтысатқа пағал, үнімлік мұлазымет қылыш, пол муамылының юқыры сүпәтлік тәрәқиятыны ілгір сүріш, пол муамылының юқыры сәвейлік ечебетеш дайырысыны кеңайтеш қатарлықларыны өз ішіге алған, 15-ci 5 yıl məzgilidiki pulu muamili küşlük dövləti quruluşunun noxtılıq vəzifləri sistemilik aydınlaşdırıldı. Cungo Xalq Bankısının muavin başlığı Lü Li mundaq tep görsətdi. Yerik planının umumi nişanı 2030-cı yılı çə, Cungo çə zamanivi pulu muamili sistemisinin umumi ramkısını şəkilləndiriş. 2035-ci yılı çe, yüksek maslı işçallıqqa, rıqabət küçügə, umumi mənpəyətdarlıqı ige, cungoçı zamanivi pul muamili sistemisini asasi cəhətdən bərpa qılıb, pul muamili küçlük dövləti quruluşuqa puxta asas seliş. Pul muamili nazarət qılış başquruş baş idarısının muavin başlığı Songlin mundaq təb görsətdi. 15-ci 5 yıl məzgilidə xəvib xətərinin aldını iliş, nazarət qılıb başquruşunu küçəydiş, yuxarı sübətlik tərəqiyyatını ilgir sürüşdü ki, türlü xizmətlər bərgəvdiləşdürülüb alğı silcətəlidu. Yerlik otdura kiçik pulu muamili aparatlarının xəvib xətərinin küşlük, tərtiblik, ünümlik aldı ilinib və tügütülüb, eğir xəvib xətər körülməslik tövənçiki çın saxlındı. Cungu Aksiya Nazarətçilik Komitetinin muavin rəisi Li Chao monolarını bildirdi. 15-ci 5 yıl məzgilədə Qovyeninin yeni 9 bəlgülümüsü və kapital bazarının bir qoşulğan en sistemisini əmilləşdürüb, ünüm hasıl qılış davamlıq çoğunqırı alğı silcətəlib, yeni bir növətli kapital bazarını ıslaq qılış və içibitişini yolu qoyuş tez ilgir sürülüdü. 2030-cı yılı çə kapital bazarı qurulğanlıqının 40 yıllıqı pəytədə kapital bazarının yuqarı sübətlik tərəqiyyat yeni əndisi asasi cəhətini şəkilləndürülüb, universal əmili küçü və xəlqara rəqabət küçü körünərlik aşırılıdı. 2025-ci ili dövlətimiz taşqı pirvot bazarının əvrişimliki və hayati küçü üzlüksüz eşib, taşqı pirvot zapsi kölümü dünya boyca birinci orunda turdik. Dövlətlik Taşqı Pervot İdarısının Ağbarat Bayanatısı, Muavin Başlığı Libin tonuşdurub mındaq dedi. 15-ci 5 yıl məzgilədə Taşqı Pervotini başquruş ıslahatı umumüzlük çoğunqırı ilgir sürülüb, Taşqı Pervot mülazimət səviyyisi östürülüb, polu muamilə küşlük dövləti quruluşu və yuqarı səviyyilik sırtqı ecivetiş yeni pəlligi kütürülüdü. Biz bankilarının taşqı pirvot kəsbini qanat yeydiriş islahatını zor küş bilən ilgiri sürüb, qançı səmimi bolsa şunçı qolaylıq buluş, bəlgülümüge uyğun bolsa aldı bilən yolu qoyuştək taşqı pirvotini qolaylaşdırış siyasət sistemisini üzlüksiz mükəmməlləşdirib, inaviti yaxşı texımı köp karxanılarının taşqı pirvot kəsbini becirişdə talun təkşürümək buyruqı asasən bivasti becirişini yolu qoyimiz.
1: Stansımız xəvri. Kisek Altın Dövlətləri Soda Sənət

0: Hürmetlik radyo anıqçılar. Emdi Dünya'nın nazar programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radyo anıqçılar. Mən Güzel Nur Rozi.
0: Cungu Avrupa münasibeti 50 neçə yıllık boran çapğulluq musabını besip ötdi. Dünya endisini çonkur tanışa şeriyallıq bub qaldı. Hemkarlıqını çonkurlaşdırış ixtiyari tallaş bolmasdın, belki zörür tallaş. Ensirep igiz tam salgandın aqlanı yol aşkan tüzük. Biz şununğa işinimiz ki, strategiyada öz aldığı iş görüşke intiladığan Avrupa ahri ideologiya tomallardan büsüp ötüp, Cungoğu bulgan teximi obyektip, aqlanı tunuşunu şekillendirip, içi bitiş, terakiyat davamıda porsettin tən bəhriman bulup, özra nəp yetküzüp tən payda ilişini işkaşırdı.
1: Kəsbi ərbapla Otur Şərixinin energiya qurulması tiz tənşilip, elektri ihtiyacı sicil eşip, Cungu karxalarının bu rayonunun energiya kəsbi bilen boğan əmkarlığını kengeçişige yen boşluq hazırlap bərdi dəp qardı.
0: Argentina milli hükümeti hazır nemi üçün Malvinas Talqım Arlı kozurunu kötürüp çıxıdı? Tövendidik tanla programımızdan təpsili məzmunları da bolsun.

Radio anlıyıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılın 1. ayının 24. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 36. kıtımlık kollektif ögünüşüge riyasetçilik kılgandı sözlügen Koş karbon nişanını işe aşırış, bir meydan, ken ve çonkur özgürüş namlık sözünün mühim noktasını anlatımız.

karbonni çok kıymetli etkizüş ve karbonni neytrallaştırış, yeni terakiyat ideyasını ızcılaştırış, yeni terakiyat endisini berpa kılış, yukarı süpetlik terakiyatka türütkü buluşunun işki talepi. Partiya Merkezi Komiteti, devlet işçi ve halk aradın ibaret işki umumiyetini bir tutaş oylaşıp çıkargan zor stratejilik tedbir. Biz karbonni çok kıymetli yetküzüş ve karbonni neytrallaştırış hizmetini algı sılzıtıştı düşkelgen vaziyet ve vazifelerini çoğunkur tahlil kılıp, koş karbon nişanını işki aşırışının tahirsizliki ve müşküllükünü toluk tonup, yaxşı işleşki tegişlik noktalı hizmetlerini muhakeme kılıp, İdiye ve tonuşunu birlik keltürüp, Partiya Merkezi Komitetinin tedbir uğurlaştırmalarını hakiki türde del cayda emelileştirişimiz şart. Partiya 18. kurultaydı muyan, Partiya Merkezi Komiteti yeni terakiyat ideyasını ızcalaştırıp, ekologiyeni aldınkı orungu koyuş, yeşil, tüven karbonluk terakki kılış yolu da katti eğişmayı minip, İktisadi, ijtimai terakiyatının tipini umumüzlük yeşil terakiyat tipi özgertiş küçep türütkü bulup, körnerlik ünümü asıl kıldı. Biz yeşil, tüven karbonluk, aylanma terakki kılıdığan iktisat sistemisini berpa kılıp ve takamullaştırıp, kesip kurulması ve energiya kurulmasının tanışışkı sicil türütkü bulup, bütün memlekette karbonni bazarda soğudilişini başlap, Çigra sırtıda kömür elektr türlerini emdi yeniden kurmaydı galıkımızın cakarlap, koş karbon siyaset sistemisi berpa kılışını teziltip, kelimat özgürişi halkara söhbütüge pahalı katnışıp, mesuliyetçen çoğun devletki has mesuliyetçalıkımızın namayan kıldık. Koş karbon nişanını işka aşırışını başkala bizden talep kılgan emez. Belki o cezmen kılmısak bulmaydıgan iş. Döltümüz yeni terakiyat basıkçı kırdı. Koş karbon hizmetini algı sözetiş, bayılık muhitini çekilip duruvatkan gevdelik meselelerini halkılış, imkaniyetlik sicil terakiyatın işka aşırışının ciddi ihtiyacı, teknikinin terakiyat yüzünleşigi uygulayışış, iktisadi kurulmanın tipini özgertip, derecesini östürüş kütürütkü buluşunun ciddi ihtiyacı. Halk ammasının kündün künge iş berivatkan güzel ekologiyelik muhit ihtiyacını kandırış. Adem bilen tabiyatının inak beli ötüşünü ilgiri sürüşünün ciddi ihtiyacı. Çoğun devlet kıxas mesuliyetimizin teşebbüskarlık bilen zimme geliş. İnsaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılış kütürütkü buluşunun ciddi ihtiyacı. Biz koş karbon nişanının işka şuruşunun muhimliğini toluk tonup, Koş karbon hizmetini algı sözetiş şençimizini küşeytişimiz şart. Koş karbon nişanını işka aşırış, bir meydan ken ve çoğunkur özgürüş. O asallı işka aşırgılı buladığan işemez. Biz strategiyelik tepekkür iktidarımızını östürüp, sistemi karışını koş karbon hizmetinin pütkül ceryanını sındırıp, mundak töt münasebetini yakşı bir tırap kılışka ehmiyet verişimiz gerek. Birinci, terakiyat bilen bulgumu çıkırışını azaytışının münasebetti. Bulgumu çıkırışını azaytış, işlep çıkırış küşlerini azaytış digerlik emez. Bulgumu çıkarmaslık digerlik mi emez? Belki ekologiyeni aldınkı orungu koyup, yeşil, tüven karbonluk terakiyat yolu da menip, iktisadi terakiyat davamında yeşil terakiyat tipi özgertişini ilgiri sürüş. Yeşil terakiyat tipi özgertiş devamı da tehimi zor terakiyatını işka aşırıştı geldik dur. Bir tutaş pılallaştı çın durup, karbonu tövalletiş bilen bile energiye bir hatarlıkki, kesip zenciri ve teminat zencirinin bir hatarlıkki, aşlık bir hatarlıkkige akiki kapalı kılış, ammının normal turmuşuğa akiki kapalı kılış gerek. İkinci, umumluk bilen kısmellikinin münasebetti. Hem bütün memleket bir taht şahmat buluş inini aşırıp, siyaset tedbirlerini cipsilaştırış, maslaştırışını küçeytip, birikmi küş şekillendirişge hakiki kapalı kılış. Hem rayon baylıkının tarkılışı ve kesip iş taksimatının objektif emeliyetini toluk oylaşıp,
Jaylanın kesip kurulmasını tanışış yönlüşü ve koş karbon herket layihasını tatkik edip bekitip, ten kademde mandıgan, hemini bir tayakta heydeydigan işini kılmazlık gerek. Üçüncü, uzak müddetlik nişan bilen kısa müddetlik nişanının münasebeti. Hem mevkani hazırgı koyup, konkret meselelerini puht kadem bilen hal kılıp, küçük gelbile arkalık çoğun gelbini kolu keltürüş. Hem yırak kelgüsüge nezer silip, köz aldıdaki menfaatki beriliş, netice kazanışkı aldıraş ideyasını tüketip, karbon tövendetiş retimi ve salmıkını yakış ilgilep, hakikatini emliyetini izdeş, tertip bilen tedirci ilgiri sürüş, sicil küçeş gerek. Dörtüncü, hükümet bilen bazarının münasebeti. İşki kolda küçeşti çıntırıp, kabil hükümet bilen önümlük bazarının tekimi yakışı birleşişi türütkü bulup, koş karbon hizmetine dair rıgbetlendiriş, çekleş mekanizmini berpa kılış ve takamullaştırış gerek. Koş karbon hizmetini algı selzitişte, memleket boyunca bir tutaş planlaş, ticeşini aldıngı orungu koyuş, işki çakını ten hareketlendiriş, işki taşki cihetin ravallaştırış, xavf-xatarının aldığını

ish prinsipida chin turib, davlatimizning tuzum afzalligi, boylik sharoiti, texnika yushirin kuchi, bozor hayoti kuchini texim yaxshi joriy qildirib, boylik tejaydigan va muhit qo'g'daydigan kasb qurilmasi, ishlab chiqarish usuli, turmush usuli, bo'shliq andesini tez shakllantirish kerak. Birinchi, bir tutash moslashtirishni kuchaytirish kerak. Qo'sh karbon xizmatini ekologiya madanligi qurilishining umumiy o'rlashtirmasi va iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot umumligiga kirgizib, karbonni to'valitish, bulg'imini azaytish, yeshillikni kengaytish, iqtisodni oshirishni mos olg'a siljitishni chingtirib, aloqador yirik plan, yo'l qo'yish loyihasi va kafolat tadbirlarini tezdan tuzib va e'lon qilib, karbonni cho'q qimmatga yetkazishga doir 10 cho'ng harakatni yaxshi tashkillab, yo'l qo'yib, siyosatlarning jipsilishini kuchaytirish kerak. Joylar, tarmoqlar umumlik qarishiga ega bo'lib, karbonni cho'q qimmatga yetkazish ritmini ilmiy egilab, mas'uliyat asosiy gavdisi, xizmat vazifasi, tamomlash vaqtini aydinlashtirib, salmoq, tartiblik olg'a siljitish kerak. Ikkinchi, energiya inqilobiga turtki bo'lish kerak. Mavqani davlatimizning energiya boyligi ahvoliga qo'yib, avval yangisini qurib, ondin konisini bekor qilish. Atroflik planlashni chingtirib, an'anaviy energiyani yangi energiyaning bexatar, ishonchlik o'rin elishi asosida tadrijiy chekindirish shart. Cho'ng tipdagi shamol va fotovolt elektr bazalari asos atrofidagi pokiz yuqori unumlik ilg'or energiya tejaydigan ko'mir elektr tirak muqim bexatar ishonchlik aloydi yuqori besimliq tok yetkazish besim o'zgartirish liniyasi vosita qilingan yangi energiya bilan ta'minlash va uni ishlatish tizimini planlab qurish salmoqini oshirish kerak. Tosh qatma energiya iste'molini qat'iy tizginlab, bo'libmi ko'mir iste'molining ishini ham qattiq ham muvofiq tizginlab, miqdorni tartiblik azaytib, boshqasiga almashtirib, ko'mir elektr stansiyalarini energiya tejash, karbonni to'valitish bo'yicha o'zgartish, jonliq o'zgartish, issiqlik bilan ta'minlash bo'yicha o'zgartishdan iborat 3 o'zgartishni ham turtki qilishga zo'r kuch bilan turtki bo'lish kerak. Davlat ichidagi energiya ishlab chiqarish asosini puxtalab, ko'mir bilan ta'minlash bexatarligiga kafolatli qilib, neft, tabiiy gaz ishlab chiqarish iqtidorining muqim eshishini saqlab, ko'mir, gaz, neftni zapas saqlash iqtidori qurilishini kuchaytirib, ilg'or zapas saqlash iqtidori texnikasini ko'lamlashtirib, qo'llanishni olg'a siljitish kerak. Yangi energiya va pokiz energiyaning taraqqiyotini ilgari surishni texnik gavdalik o'ringa qo'yib, yorug'lik energiyasi, kerimli energiyasi, gidrogen energiyasi, asli energiyani faol tartiblik rivojlantirish kerak. Energiya texnikasi bilan zamonaviy uchur texnikasi, yangi material texnikasi va ilg'ori yasamichilik texnikasining cho'nqur yug'urilishiga turtki bo'lib, energiya ishlab chiqarish va iste'mol yangi andisi ustida izlanish kerak. Ko'lamlik, unumlik shamol energiyasi, quyosh energiyasi, biomassa energiyasi, yer issiqligi energiyasi, dengiz okean energiyasi, gidrogen energiyasi qatorliq yangi energiyalarni tez rivojlantirish, suv elektrini rivojlantirish bilan ekologiyani qo'g'dashni bir tutash planlash, yadro elektrini faol, bexatar, tartiblik rivojlantirish kerak. Uchinchi, kasblarni a'lolashtirib, darajasini o'stirishni olg'a siljitish kerak. Yangi bir navbatlik fan texnika inqilobi va kasb o'zgarishi fursatini chin tutib, aloqatori cho'ng sonliq ma'lumot, sunniy aql, 5-chi avlod ko'chma xabarlashish, ya'ni 5G qatorliq yangidan gulnayotgan texnikalar bilan yeshil, to'g'an karbonliq kasblarning cho'nqur yug'urilishiga turtki bo'lib, yeshil yasimichilik sistemasi va mulozimat sistemasini barpo qilib, yeshil to'g'an karbonliq kasblarning iqtisod umumiy miqdoridagi salmoqini oshirish kerak.
Yeniden tutuş kılgan türlerde karbon çıkırış ötgülünü çın igilep, energiya serpiyatı yukarı, bulgumunu köp çıkardıgan tövən səviyyelik türlerini kargolaca terakki kıldırışını katli tosuş gerek. Polat tömür, renglik metal, neft kimiye, kimiye sanayiti, kuruluş materyalleri katarlık en-enivi kesplerini el alaştırıp derecesini östürüşge zor güç bilen türetki bulup, sanayet sahesini tövən karbonluk öner sennet arkalık özgertiş ve rakamlaştırışını tezildiş gerek. Ehletini baylıkı aylandırıp, paydını salmıkını aşırıp, aylanma ıhtısatını zor güç bilen ravajlandırıp, energiya baylıkı ısırapçılıkını azaytış gerek. Tövən karbonluk katnaş sistemisi kuruluşunu bir tutaş algı söz etip, şehir yezi kuruluşunun yeşil tövən karbonluk terakiyat süpütünü öztürüş gerek. Tağ, derya, orman, etiz, köl, otlak, kumlukni bir gavdileştirip qoğdaş ve sistemilik düzeşini algı söz etip, ekologiya sistemisinin karbon yığış iktidarını müstehkemleş ve öztürüş gerek. Oddi, muvafık, yeşil, tövən karbonluk, medeni, sağlam turmuş usulunu teşebbüs kılıp, yeşil, tövən karbonluk istimalığı yetekçilik kılıp, yeşil sefer kılışkı ilhamlandırıp, yeşil, tövən karbonluk cemiyet hareketi boyunca ülgü körstiş, berpaklış hizmetini kanat edirip, pütkül halıqının ticaş ini, ekologiyalik muhitini qoğdaş inini küçeytiş gerek. Törtünce, yeşil, tövən karbonluk pen texnika inqilabını tezildiş gerek. Yeşil, tövən karbonluk texnikada ötkelgi ucum kılışını katıq tutup, ilgar, kolunişcan texnikalarını tətqiq kılıp yartış ve kinaytip işiltişini tezildiş gerek. Yeşil, tövən karbonluk texnikini bağlaş, sodilişi sistemisini bərpa kılıp ve mükemmelleştirip, yenilik yartış neticilerini aylandırışını tezildiş gerek. İhtisaslarını yetiştiriş endisi de yenilik yaratıp, Ali Mektepler'in alakadar pelle kuruluşunu tezildişige ilham veriş gerek. 5. Yeşil, tövən karbonluk buluşka dair siyaset sistemisini mükemmelleştiriş gerek. Energiya serpiyatı boyunca koç kontrol kılış tüzümünü yanımı mükemmelleştirip, yeniden köpeygen asili energiya bilen ham materyalı işiltilgen energiyanı energiya istimali umumi miktarını kontrol kılış dairesige kırgüzmeslik gerek. Koş karbon ölçümünü takamullaştırıp, birlik gelgen kalıplaşkan karbon çıkırışını statistika hesabat kılış sistemisini berpa kılıp, energiya serpiyatı boyunca koş kontrol kılıştın karbon çıkırış umumi miktarı ve sıcılıkını kontrol kılıştın ibaret koş kontrol kılışkı ötüşke türütkü buluş gerek. Kanun nizamlarını takamullaştırıp, maliye baş, baha, selinma, pul muamile siyasetini mükemmelleştiriş gerek. Bazar mekanizminin rolünü toluk çare kıldırıp, karbon bahasını bekitiş mekanizmini mükemmelleştirip, karbon çıkırış hukuki sodisi, energiya işiltiş hukuk sodisi, elektri sodisinin cipsilişi, maslişini küçeytiş gerek. 6. Yer şari kelimatını tüzeşki pahalı katnışış ve yetekçilik kılış gerek. İnsaniye takdiri ortak gavdisi ideyası da çıntırıp, teğimi aktı pozisiye bilen yer şari kelimat sökpüti karalması ve halkıra kaydı tüzeşki katnışıp, adil, muvafık bolgan, hemkarlışıp ortak payda alıdığan yer şari kelimatını tüzeş sistemisini berpa kılış kıtırtkı buluş gerek. Partiyanın koş karbon hizmetigi bolgan rahbarlikini küçeytip, bir tutaş maslaştırışını küçeytip, nazarat kılış sınaşını çıngıtıp, hizmet birikmi küçü şekillendiriş kütürütkü buluş gerek. Partiye, hükümet tan mesul buluşunu yolu koyup, her kaysi tereplerinin mesuliyetini çıngıtıp, koş karbon hizmetigi alakadar körset küşlerini, caylanın ıhtisadi, icdimai terakiyatını universal bağlı sistemisi kırgızıp, sınaş vəznini aşırıp, körsət küş çəklimisini küçəydiş gerek. Her dərcilik rəhbəri kadırla, koş karbon asasi bilimleri, onu reallaşdırışı yolu və xizmət təlifini ügünüşünü küçəydib, həqiqi ügünüşü, həqiqi çüşünüşü,
haqiqiy o'zlashtirishi, haqiqiy ishlatish kerak. Qo'sh karbon xizmatini kadrlarni tarbiyalash, yetishtirish sistemasining muhim mazmuni qilib, har darajalik rahbariy kadrlarning yashil, tuvan karbonlik taraqqiyotga turtki bo'lish qobiliyatini oshirish kerak.

Bugünkü programımız müşerda yaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adıl Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danikola, stansımızın başka programları da bolsun.

ikkimiz 2-3 yil vaqtni ana shunday ko'ngillik o'tkazdik. Rostin desam, sen bilan eng uzoq vaqt olishibdi men. Biroq shuni o'ylamagan ekanman. Seni mu do'sting boshqalarga tanishtirdimmi bilmadim. Sen asta-asta o'zgardin. Va meni bir xil tashlab ketding. Telefon qilsam olmaydin. O'zingmi yo'q, telefoningmi yo'q. Buning bilan ichim bekla siqildi. Bir oycha bo'lganda seni izlab ishxonangga bordim. Egiz bo'yliq, chashlarini senga o'xshash qo'yib atgan chiroyli bir ayol seni chaqirib qo'ydi. Sen yana shundoq mag'rur eding. Bo'ldi, siz qaytib turing. Men ertaga sizni o'zim izlayman. Sen shundoq dedim salom o'rinda. Men ertaga meni izlamasligingdan qo'rqdim. Yoq, Rayhan. Sadı neymiş boldi? Bana hazırladı. Dedim ben ciddiyleşim. Yelik ayal işhanının aldı da jiraktın bizgi qarap duraddi. Ad görüşeyli. Ad da beni saxlap durun. Tasma. Mən qaçan sizni aldap baqqan.

Ayadın beşini kötürmey, Levin'i çilap ulduruğun ayalımda sap saldı. Onun çılaylık bödür çaşları yelkiste tekşi yiyilip durattı. Appak koptısının yaksığı, ben toğılgan kündü soğukluğun yakut gözlük bulapkını kadıvağın idi. Menden kokup, titrep durğunu demeyen de, şu kadar salapetlik oldu attı. Eğer, benim oranımda başka erbe oğunu da. Ahırını oylaşka cürat kılamadım. Şürüküm, piçak plantılığandak yetişip geldi. İlk ayım, hoddi, muhim bir işini esik ağındak. Buyuras, keçir oğla, hazırlı kırmen. Degin içe, sırt kıç

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sen de göt olam dey.
2: Bazılarga ballık devri bir ömür melhem bolsa, yeni bazılar ballık devirde çalık ağalını bir ömür tırışıp buluklaydı.
3: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenimdi kalmışsan bu maydı.
0: Dallah veremse, senin şu toy kılıç uzanın işi mi?
2: Ben bu ula yaşı gövdek yaşa çık tırışı vardım ha.
4: Ата-аналарның балаларга көйнеше өмірлік болады. Ләкин ата-аналар мо балаларның хөрмәтен кылып, ой-фикерләрен колак сыйлып аңлап, уларга ишенише, илһам мәдәт беришә кирәк.

Radio alıqıcı dostlar, Cahan Əynigi proqramımız yeni sizlərlə yüz görüşdik. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Əynigimizdə qaysı məzmunlar ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaqaylı. Salamətliqiniz üçün bu kütünüş sularını sınab biqin. İnsanların üçə yolu doğrusudaki savatlarını bugünkü proqramımızda söz apayırmən. Nemi üçün tonlat qonu tonultuş bölümçüsdə çıraq bulmaydı? Uzun oldurış elib gəgən məsələ səmirib ketişləməz. Tömür tümşıqının nemi üçün toxtumay dərəxtin çoxulaydıqalıqını biləmsiz. Xoş qadirik dostlar, tövəndəmiz birlikdə bugünkü cihan səyahatımızda başlayıdamdıq. Sağlamlıqdan mı mühim nəmə bar? Əməliyyətdə kütünüşə köp pul kətməydi. Hətta bəzi ən yaxşı kütünüş usullarına pul xərcləşmək məhacidi yox. Ən yaxşı qeyrişqə qarışdırış usulü yaxşı ruhi halat. Konularda bir gülsə 10 il yaşırdı deyən gəp bar. Bu gəp həqiqətən mi toğrı aytılğan? 2022-ci ilin 8-ci aylıq nüfuzluq jurnal qeyrişdə elan qılınğan bir tədqiqat nəticəsi göstərilişçə tənhalıq, Xamışlıq qatarlıq səlbi keyfiyyatlar qeyrişini körünəlik tezlətiş roluğu iqi bulub, fiziologik yeşini 20 ayıqı yeqin qeyrdi vedidikən. Bunun ziyni tamak çikişdi mü çonkən? Şuna keyfiyyat yaxşı bulması sətləşib getirdi o deyişinin asası bar. Terini nurlandırış üçün aldı bilən yaxşı keyfiyyat bol işe kerek. Ən yaxşı kalitsit uluqlaş usulu bulsa pat-pat aptapqa qaxılınış. Aptapqa qaxılınış kalitsit uluqlaşının ən yaxşı usulu. Xəbi tibbi dəşəsi 2-ci doktorxanası Balalar İşki Kisəlliklər Bölümünün müdür vəraci Vang Xinlian Sağlamlıq Vaqıt Jurnalıda maqalə elan qılıb mündaq təb görsətkən. Aptapqa qaxılınış adam bədəninin vitamin D-ğı erişik yerdən verdi. Vitamin D adam bədəninin kalitsi sümürşik yerdən verdi. Quyaş nurudan biznin vitamin D-ğı erişimiz ki yerdən verdiğini ultra binəpşə nur bulub, onun teşib ötüşçəliği bir qədər nacar, nipiz bir parça qəğəz ultra binəpşə nurunu ayrı vitəli gəşkə, əynəkdən ayrıb aptapqı qaxılınışının terinin vitamin D-ni biriktürüşəgə heç qandaq paydası yox. Ən yaxşı iraqnın aldan iliş usulü daim ərkət qılış. Danlıq taq çıxıcı şabuyuğa 1993-ci ili limfa raki dəb diagnoz qoyulğan. Gərcə ağırıq azabıda qeynılıbatqan bolsumu, O, 20 жылдан буян әзелден әрекет қылыштан тоқтап қалмаған. Ақырда о, рак кесілі үстіден ғалбы қылыплы қамастын, 2018-ci елі 69 ешіда яна жұмыланма чоқсығы муапқетлік чықып, ракқа қарыштұрыш мөжесіні ярытып, шан шәрәпке ерішкен вә арзу арманғы еткен. Шабойының әрекет қылып, рак кесілі үстіден ғалбы қылғалық мөжесі әргізмі тасады бейлік қамас. Bir qatar tədqiqatlar şunu ispatladı ki, hərəkət retsipi həqiqətən rakisli bemarlarının immunitet sistemisinin iqtidarı və həyatlıq sübtini yuxarı götürüşdəki önümlük usullarının biri. 2016-cı ili elan qılınğan bir türlük tədqiqatı bayqılışca, hərəkəti ən az boğan quramğı yetkənlər bilən seleştirğanda, hərəkəti ən köp boğan quramğı yetkənlərinin rakisliki qırıptar buluş nisbiti 30 hesab bilən 7% tövəlləydikən. Көп әркет қылдыған кішілер өттірі есаппілен әр күні бір сатын артық тез мауды. Оларының қызыл өнгеш ракығы ғырыптары болыш неспіті 42%, жігер ракығы ғырыптары болыш неспіті 27%, бөрек ракығы ғырыптары болыш неспіті 23% аз болуды. Кеселгі ғырыптары болыш неспіті ішкі өліштің көпірек аз болдығаладың ене ашқазан раки, балиятқу ішкі пәрді раки вә елік характерлік аққан кесілімі бар. Дайы мәркет қылған дейіне, елік өсмісі, боғмақ үшчәй раки, баш бойын раки, түз үшчәй раки, өт қалтысы раки вә сүтбез ракығы ғырыптар болыш неспітіні 10%-тің 20% кетчә. Тамақ үшчәй күчілерінің өпкі ракығы ғырыптар болыш неспітіні 26% кетчә азайтқылы болуды. Әң адды тері асыраш сулы пак суда юзіні юйш. Дөлет дәрежелік даңлық пешқадам жүнгө тибабыты доқтори, Гуандун өлкілік жүнгө тибабыты доқтурханси тері кесәліклері тәтқиқат орынның башлықы Говейнің еші 80-ден ашқан босымы, терісі ең таң түзік болып, оныңдың тері асырашының сырыны сорғанда ұмындақ деген. Бұл ұсыл найды адды. Қаштешедек чырайлық болыш үшін пак суда юзу іш керек. Daim teri asrashda çoqun təbi buluş kerek. Süzük su, hətta turbu suyi ən yaxşı qırım buyumi hesablandı. Cənubnın klimatı ısı, qəmnəm, yüzdiki may köp acırılıp çıxıdı. Şuna yüzünü çoqun pat-pat yuyuş kerek. Çüştük uyqudan kiyin, mayının acırılıp çıxışı teximi köp oludu. Bu çağdımı pak su yuyuş kerek. Əgər boran çapın bir qədər çoğun boğan taladın öyü qaytıp gelip, terini bir qədər məynət eskılğanda, yana muapıq muhtardı supun, yüz yuyuş məlhimi işləsimi buludu. Ən addi besim tövəlidiş usulü aş tuzunun miqdarını bekitiş. Tuzni köp istimal qilish, natrini köp qubul qilish, yuqur qan besim və yürək qan tumur kesəliklərinin xətərlik amili.
Hatta aşqazan rakının hemrayı hesaplandı. 2018 yılı Cüngü Ozuqluq İlmi Cemiyeti'nin kengaş başlıqı Yang Yuexin, Cüngü Ozuqluq İlmi Cemiyeti ve Cüngü Keseliklerinin Aldıniliş Tizgilleş Merkezi Ozuqluq ve Sağlamlıq Urunu Uyuşturgan Cüngü Yemeklik Sanayeti de tuzunu azaytış kullanması muhakeme jığında mındaq tep görsetken. Aş tuzunun kubul kılınışını azaytış en erzan ve adi kan besimini tüveldiş retsipi. Yang Yuexin mındaq dedi. Her bir adam günüge 6 gram tuzunu azaysa, dövdümüzgü nisbətən etkanda, her yili təxminən 360 min adamın meni səhtisi və tadisman yürək kesilə səbəbidin ölüb getişdiyini saxlanğıdı. 15 milyard yuandan artıq, bivası davalaş tənərxini azaytqalı boludu. Halbuki, her bir kişinin qan besiminin oturcu tarih besimi, her 2 mm simab törükü tüvəlisə, kengiş besimi her 1 mm simab törükü tüvəlisə, yuqarı qan besimga qırıptar buluş nisbəti 3% tüvəlləydi. Muşundaq hesablaganda, memleket boyunca yuqarı qan besim bemarlarının sani 30 milyon adam azıydı. En yaxşı yürek asraş usulü baldura quqlaş. Beijing Chaoyang Doktorxanasının ciddi qutquzuş bölümündeki Ma Shuai, sağlamlıq gezdi de elan kılgan maqalısı mındaq dəb körsətken. Tünəş biologiyelik saatini qalay mıqallaşdırıb, simpatik nervini ziyadı qozğutub, yürek soğuşunu tezildib, qeyrinci sürüti, qeyrinci titrəşini kəltürüb çıxırıb, yürek mənbəlik tuyuqsuz ölümünü kəltürüb çıxırdı. Yani bazı kişiler miyin sektisi bilen ölüp gidiyordu. Bunun sebebi kan besiminin ziyade yukarı buluşu, miyin kan tumurlarının yerleşini keltürüp çıkardı. Kanuniyetlik uxlaşkı kapalatlı kılış, en yakış yürek asıraş doğrusu. En yakışı her günü kez saat 23'ün burun uxlaş gerek. En adli doğsak asıraş usulü ilman suyunu köpüçüş. Tianjin Tibbi Daşyosi Ösme Keselikleri Doktorxanası Süydük Acırtış Uli Ösme Keselikleri Bölümünün Mudur Vıraçı Yaoşin Sağlamlıq Gezdi de elan kılgan maqasını mındaq digen. Suyunu köp işkende dosak rakının aldını ağılı buludu. Çünkü su içiş miqtarı köp olsa, süydük köpüydü. Rak paydaqılgıcı maddalarının süydükteki kuyukluğu ancak yoğur bulmaydı. Her günü suyunu az işkende dosaktaki süydük azıydı. Rak paydaqılgıcı maddalarının süydükteki kuyukluğu yoğurraq buludu. Şunun bilen doğsak şıllık perdesi gıdıklandı. Şuna her günü su içtiğin yakşı adetini yetildiriş, en yakşısı her yarım saatte özge su içişini eskertip duruş. Hizmet bilen aldıraş bulup getip, su içiş bilen karbonmay, rak kesilgi gırıtlar buluş kalbini aşırıb etmeslik gerek. En adli uykuğu yardım veriş usulü alıqan bilen putnu ulaş. Cüngü Tibabeti Peller Şöyeninin tətqiqatçısı Can Şöylyan sağlamlıq vaqt gezdi de maqali ilan kılıp mındaq digen. Bəzi kişiler daim uyqusızlandı. Əgər bir aram buluş, yürek siliş, baş qiyiş, kulaq qoğuldaş, untqaqlıq, işçi titildaş, qızış qatarlıq keselik alamətleri koşulup gəlsə, bu xil hadisə asaslığı yürek bilen böreknin maslaşmaslıqdan buldu. Bu xil kişiler uxlaşdın burun alqınını uğlap istib, andın sıq alqını bilen tapınını uğlap əsb oludu. Bu usul yürek bilen böreknin özara kesişigi yerden berib, yuqurgu örləvatkan yürekinin sıqını börekdiki su səbəbidin tövəl ediydi. Fakat her gün uxlaşdın burun 5 minutdan 10 minut kuşu boğan ətrapta uğlap bərsə önümü kör oldu. Putna çılığanda alqan bilen tapınını uğlaş. Tapandın tapanı kartıp ulaş. Andın 10 yönlüşte put parmaqlarıcı ulaş gerek. Herket asta, küş, tekşi buluşu, put alqını kızıganı kadar tekrar ulaş gerek. En adi çaş asraş usulü her günü çaş taraş. Çaş düşünün aldan eliş için nurgun kişi pul xajlap bir dövü çaş asraş mahsulatlarını seytip alıdı. Ameliyette en adi çaş asraş usulü her günü çaşını pat pat tarap duruş. Cüngü Tibabeti Peller Akademisi'nin tətqiqatçısı Can Şöylyan sağlamlıq gezdi de elan kılgan maqasını tanıştırıp mındaq degen. Bəzilər daim menden çaş düşüp kes qandaq kılış gerek deyip soraydı. Çaşını kol yakı tarqaq bilemi tarqılı buludu. Alqanını özara 36 qetim uğlap, kızıtıp, andın peşandın başlap sılap, arqı meni arqılıq boyun kısmıgıcı qaytursaq buludu. Eğer tarqaq bilen çaş tarmaqçı bolsa, amalba təbi materiallardan yasalgan tarqaq bilen çaş taraş gerek. Məsələn, yağaç tarqaq qatarlıqlar. Sulya ve metal buyumlardan yasalgan tarqaqını işletmesi gerek. Onun üstüge tarqaqının kişi bək uçluq bop ketmesliki. Tıxmaq, yumulaq buluşu. Baş terisini zəxmiləndirib qoyuşdan saxılmış gerek.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik yakından buyan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bekle acizlap getti. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Ben börek. Uklumay tan atkızı ötüş sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kalışıp getti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uklumay tan atkızı sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tükişeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uklumay tan atkızış kararsız bombağı okşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sütsüzük yarıktan geldim.
6: Ben pakız su ambarıdan geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornanı tapsın.

Danlıq şəxslərinin sürtünü ruxsatsız işiltib təşviq qılsa, cavabkarlıqını üstü giliş gerekmi? Oldu bilən bu vaxtdakı Dilun Musalı qulaq salaylı. Liu Li, Wang Shaoqiang'nın Ali Mektəbdeki savaqtışı bulup, hazır xeyli danqıban naqışçı. Yakında o azıraq könülsüzlük uçurab, Wang Shaoqiang'a hal etdi. Əsildə Liu Li ilgiri bir pikapqa obraz vakaletisi bolğanda, deniz boyda qulaş gerib durğan halətdə bir sürət küçükken ikən. Yakında o bu sürtünün Rungu doktorxanısının ərlə keselikini davalaş ilanı işiltilgeli ki. Tor hem kağız ilanlarının hemisige şu sürət işiltilgelikini baykap kaldı. Liu Li bu doktorxanığa özünün sürtünü işiltişke əzəldin hukuk bermegen bulup, bu işten naidi narazı boldı. Şunun bilen o Wang Shaoqiang'dan bazı kanun meseleleri doğruluk meseleyi sordu. Wang Shaoqiang bir adamın sürtünü onun ruhsatını almayı ilan teşvikatı işletse kanun cevapkarlıkını üstü giriş gerek deyip kardı. Şunun bilen Liu Li bu doktorxanı üstüden sot mehkimesi dava kılıp, uladın özgü salgan hukuk çıkılış zeynini tölep verişini talep kıldı. Lekin bu doktorxanının karışıca ula işletken süretteki Liu Li'nin hayati küçü urgup durgan bulup, sürette hukuki ilgisinin ademiliki setleştirilmeyen. Kemsitilmigen ya ki akaretlenmigen. Ondaqda Rungu doktorxanısı danlıq şəxsinin sürtini onun ruhsatsız təşviqatqı işletkelik üçün kanun cevapkarlıqını üstü giliş gerek mi? Bununla mundaq çüşençi berildi. Bu dilun misalıda Rungu doktorxanısı Liu Li'nin maqulıqını almağan əkvalda onun sürtini öz aldığı ilan təşviqatlıq işletken bulup, Liu Li'nin sürət hukukuğa belgilik dərəcədə çekilgan. Qanundaki belgilimiga asaslanganda puhranın sürət hukukuğu çekilsa, hukuk çekilinguchi çekilişini toxtatish, təsirini tügütish, namaqul bulup keçürüm soraş, hem de münasibetlik ziyanlarını tölep berişini tələb qilish hukukluq. Şuna, Liu Li özünün sürtini başkalarının öz aldığı ilan təşviqatığı işletkelikini bayqığanda, karşı tərəfdən ziyanını tölep berişini tələb qilsa tamamen buludu. Əq tələb qanun dəstorda, başkalarının cismani hukuk mənpətiga eğir ruhi ziyan salgan bolsa, hukuki çıkılınguchi ruhi ziyan tölümü tələb qılsa boludağalıqı iniq bəlgilengen. Şuna Liu Li eğir ruhi ziyan uçurgan. O Rungu doktorxanasının ruhi ziyan tölümü tələb qılsa tamamen boludu. Şunun bilen bir vaqtda Liu Li xeli danqıba naqşçı. Onun sürtünü işiltip ilan təşviqat qılsa cəzmən bəlgilik paydağı erişidu. Başkalarının cismani hukuk mənpətigi çıkılıp, mal mülük ziyini keltürüp çıkargandaki tölem ekvalı doğrusu da

Hürmetli radyo anlıkçılar, bugünkü Kanun Liniyası programımız müşerde ayaklaştı. Programımızın muharriri ve kırıştırgıcısı Pezilet Arslan. Mesul muharriri Emincan İsmail. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Ösencan. Hem de ikinle stansımızın başka programları da bolsun.

Sevimli radyo anıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrağ bolsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin

Kirligide. Muhabbet şundak güzel hem kıymetlik. Bireylen şundak deptiken. Yoldun adassa Adem muhabbettin göge. Kayguğa passa Adem muhabbettin izdige. Çaresiz kalsa Adem muhabbettin izdige. Demek turmuşumuzda muhabbetken bu muson? Hani ondak bolsa muhabbetli küylerimiz devamlı silah üçün.

Daim ağırınıp yürüydüğün bir eski adıdı bakken. O karmakka hem bile işte onsuzluk şuravatkan de körünüdüken. Kögelli ademge özünün derdini sözlep getirirken. Özünü koya bir döve gem endişe, onsuzluk besi vağan de köstüdüken. Eş kanda kıştın razı bulmaydıken. Neticede kişiler onun kakşaşlarının intayın bizar olup, onun ile arlaşmaz buluvaptı. Etrafımızda manumuşundaki kişilerini biz yok diyemeyimiz. Ama onun bizgi sözler verdiğini könülsüz işla ve ağırını sözlerden başka nesemez. Emeliyette oylap baksak, o unçilik kakşaşk erzidigan işlamı emez. Her kim her kıl avarcılık kuşurmayı kanmaydı. Akıllık ademle onu meyikide külüp koydu. Çünkü ola o işinin özgü bir akıl epkilişini bilirdi. Çünkü nurgun işlada oldun peres, kılamaydıgan işla buludu. Könülsüz işinin yüz berişi mi? Hem şundak. Siz pekat onu takabül, tural işiniz gerek. İşiniz onu tatmakallık için başkalarının ağırın işiniz doğru emez. Ötken işini ötküzüvetin, onun bir akıl tipi. Segek bulun. Hoş, sevimli dostum. Güzel tavsiyelerimizden keyin sizge güzel nakşılarını soğuk kılımen yaktırıp anlıqaysız.

0: Amıllar bolğandan taki boşanğıca bu 7 türlük pulni ilişni unutmayın. Muhbirimiz Pazilat bu aqtı xəbər berdi.
1: Yaqında Mərkəz Maliyyəsi 2026-cı illik balı tərbiyələş yardım toluqlumisi məbləği tarqatdı. Cəmi 99 milyard 900 milyon yuan bulup, hər dərəcilik yerlik maliyyənin yürüşləşdirişini qoşqanda, bu yıl umumi selinma təxminən 110 milyard yuan bulup, həmisi adətki ailələrinin tuğut və balı tərbiyələş besimini yenikletişke işletilidu. Bala bekiş toluqlamasından başqa hamildar bulup arxib turguzğandan başlap bala 3 yaşqa toşqanğa qadar cəmi 7 xil paravalıqdan bəhrman bolğalı boludu. Birinci qatımlıqı hamildarlıq məzgilidə tuğutdan ilgirki təkşürüş atçot qılınıdı. Ayallar hamildar bulup 12 həftə bolğanda arxibini turguzup bolğandan keyin belgilengen doktorxanada tuğutdan ilgirki təkşürüş elib berildi. Siyasetke uygun kilidigan tuğutun ilgirki təkşürüş türü bolsala, hesabat kılganda bivasta atçot kıldıralaydı. Meyli işçi hizmetçilerinin davalını suğurtısı ya ki ahalilerinin davalını suğurtısı bolsun, davalını suğurtısıga normal katnasıla tuğutun ilgirki təkşürüş atçot paravalıqıdın bəhriman bolğalı boludu. Anılar özü suğurtığa katnaşmağan tağdırdımı, pekat balının dadısı işçi hizmetçilerinin davalını suğurtısını normal tapşırsıla, Tuğutun ilgirki təşürüşke alaqıdar xıracatlarını atçot kıldıralaydı. Məsələn, Xabida bu xil əhvalda belgilengen 50% boyca Tuğutun ilgirki təşürüşke alaqıdar xıracatını atçot kılgılı boludu. İkinci qetimliği balnısı yetib tuğuş atçot kılındı. Meyli özü tuqqan bolsun ya ki korsağını yerib tuğdurgan bolsun, balı tuğup doktorxanada yetiştin kelip çıkan davalınış xıracatının siyaset dairesindeki kısmını atçot kılgılı boludu. Doktorxandan çıkanda bivasta hesabat kılsılı boludu. Başka cayda balı tuqqan tağdırdımı davalını suğurtusunu başka cayda enge aldırış hizmetini müddetten burun yaxşı işlisila atçot kılış təminatı təsirge uçurmaydı. Üçüncisi tuğut yardım pulu, yani köpçülük daim deydiğan tuğut dəmiliş maaşı. Bu, məxsus tuğut suğurtusu tapşırgan ayal işçi hizmetçilerine berildiğin tuğut paravalıqı bulup, şəxslər təşəbbüskarlıq bilen iltimas kılması mı buludu? Yardım pulu bivasta şəxsi banka hesabatıga tarqıtılıdı. Cacanın Xangju Qatarlıq cayılırda idarelerinin işçi hizmetçilerine emez, canlıq işçi uğurlaşıqçılar mı tuğut suğurtusuna katnışıp, bu mülazimettin bəhriman bulalaydı. Eğer işçi hizmetçiler mi gerçe tuğut suğurtusu tapşırgan bolsun mu, lakin eğer ayalının hizmeti bolmasa, pekat tuğut davalanış xıracitinila atçot kıldıralaydı. Bu yerden pulunu alalmaydı. 4. Qetimliği 0 yaştan 3 yaşıcı bolğan umumi mənfəətdarlıq balı bekiş nəxpul toluqlaması. Her bir bala bir yılda 3600 yen, her ayda 300 yen alalaydı. Bala tuğulğandan tartıp 3 yaşıca toşkıcı alalaydı. Ailesi de köp balı bolsa paravallıqını qoşqılı boludu. Yani her bir bala bu toluqlamadan yalğız bəhriman bolalaydı. Bu yardım toluqlamasını atanlar her yili təşəbbüskarlıq bilen bir qıtım iltimas kılışı kerek. Köpçülük ündüdar, çıxımdanın balı bekiş yardım toluqlaması beriş tertibi ya ki şocaydaki hükümet işleri mülazimet supısı da iltimas sunusu boludu. Noposi turuşluq caydaki koça, yezi bazarlardaki xalıqı kolaylıq mülazimet közniki berib becirsimi boludu. 5. Qetimliği 3 yaşdan tövən bovaqlarının halıdan xəbər eliş şəxsi tapavət beci məxsus qoşumca tutup qilinidu. Ailesi de 3 yaşı toşmağan bu vaxt olsa, ata-anısı normal şəxsi tapavət beci tapışırsa, bu xil toğırlap çıxırıb itildiğin paravallıqdan bəhriman bolalaydı. Her bir bala her ayda 2000 yuan şəxsi tapavət beci sonmasını toğırlap çıxırıb itələydi. Her yili şəxsi tapavət becini cəmləb, hesablab toluq tapışırganda iltimas qılsa, həqiqi pul tecəb qalğalı boludu. 6. Qetimliği, ər tərəfinin toğutda həmrah bulub kütüş yardım pulu. Bu paravallıq her kaysı caylarının siyasi ancı oxşumaydı. Yardım toluqlumusunun bar yoxluqı, yardım toluqlumusunun kançılık işgəlliki toğırsa da her bir cayının belgilimisi oxşumaydı. Her kaysı atallar şu caydaki hükümet işleri mülazimet zalığı verib, şu cayda bu xil paravallıqdan bar yoxluqını, qandaq iltimas kılıç gerekliğini sürüştürüp baxsa boludu. 7. Qetimliği məxsus toğut mukapati. Onun başqa Nurgun caylar yana məxsus toğut mukapati siyasetini yolu koydu. Köp kısım rayonlar 2-ci, 3-cü pərzəntik bulğan ailelerge ya ki şu cay noposidiki ailelerge nuxtılıq itibar berdi. Yardım toluqlumisi beri şəklim ona aiddi canlıq. Bəziri bir qetimdila nəxpul bilə mukapatlındı. Bəzilərige ay, yıl boyca yardım toluqlaması beriludu. Köpçilik şucayının hükümet siyasetine köprək diqqət qılısı boludu. Bu paravallıqla nişani adetki ailelerinin toğut, balı beqiş besimini yenikletişke yardım beriş. Mərkəz və yerlik nurğun çağrılarını oylab tapdı. Hər qaysı atallar siyasetini vaxtada ilgiləb, bəlgilimi boyca iltimas qılıb, dövlətinin xəliq durmuşu paravallıqıdın bəhriman buluşu gerek.

0: tanışıya emel kılmen. Partiye esasını mecbur edinme oda kılmen. Partiyenin kararını icra kılmen. Partiyenin insanlığa katkı raya kılmen. Partiyenin mehmiyetini saklayın. Partiyeye sadık kılmen. Ortaklıkla yetişme, onun için ömür ayı güreş kılmen. Partiye vatanı için bardakımı kurban kılışka her vakit heyer kılmen. Partiyeye mengi asılı kılmayın.
1: Millionlagan munavvar junxo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
2: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranliq. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmayli.
3: Kichkina o't yolquni barmoqimizning uchini illitalaydi. Lavuldab kuyuyotgan gulxan butun badanning harg'iligini yo'qtdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab iqiyotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya ömüki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'i besishi, o'rtaq gulinib taraqqiy qilishi junxo millatining hayoti, kuchi va umidi.

0: تەڭ ھەرىكەتلىنىشىنى ئۈزۈكسىز كۈچەيتىپ، جەمئىيەت ساھەسى قانۇنچىللىق قۇرۇلۇشىنىڭ يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىنى ئورتاق ئىلگىرى سۈرۈپ، قۇدرەتلىك دۆلەت قۇرۇش، مىللەتنى گۈللەندۈرۈش ئۇلۇغ ئىشلىرىنى جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش ئارقىلىق ئومۇميۈزلۈك ئالغا سۈرۈشكە ئەقىل پاراسەت ۋە كۈچ قوشۇش كېرەك. ۋاڭ تيەمىن، جوۋ يوۋيۇڭ قاتارلىقلار تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشقا، سوڭ ياجۈن مۇناسىۋەتلىك پائالىيەتكە قاتناشتى.
1: ستانسىمىز خەۋىرى. ئاپتونوم رايوننىڭ رەئىسى ئەركىن تۇنىياز 9 ئاينىڭ 11 كۈنى چۈشتىن كېيىن ئاپتونوم رايونلۇق خەلق ھۆكۈمىتىنىڭ دائىمىي يىغىنىنى رىياسەتچىلىك قىلىپ ئاچتى. يىغىندا باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ يېقىنقى مەزگىلدىكى مۇھىم سۆزى، مۇھىم يول يورۇقى، تەستىقىي يول يورۇقىنىڭ روھى يەتكۈزۈلدى، ئۆگىنىلدى. ئاپتونوم رايونلۇق پارتىيە كومىتېتىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشىغا ئاساسەن مالىيەنى ئىلمىي باشقۇرۇش، بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش ۋە ئەرزىيەت قاتارلىق خىزمەتلەرنى ياخشى ئىشلەش مۇھاكىمە قىلىندى. شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى قوغداش نىزامى لايىھەسى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئاتموسفېرا بۇلغىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تىزگىنلەش نىزامىنىڭ ئۆزگەرتىلگەن لايىھەسى قاراپ چىقىلىپ ماقۇللاندى. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ مالىيە خىزمىتى توغرىسىدىكى مۇھىم يول يورۇقىنىڭ روھىنى چوڭقۇر ئۆگىنىپ ئىزچىللاشتۇرۇپ، مەملىكەتلىك مالىيەنى ئىلمىي باشقۇرۇش سىنىقى سۆھبەت يىغىنىنىڭ روھىنى ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، سىياسىي يۈكسەكلىكنى ئۆستۈرۈپ، تەرەققىيات ئومۇملۇقىنى كۆزلەپ، مالىيە خىزمىتى سەۋىيەسىنى سىجىل ئۆستۈرۈش، تەشەببۇسكارلىق بىلەن كىرىم يارىتىپ، ئالدىن كۆرەر يېتەكچى، تۈرتكىلىك بىر تۈركۈم چوڭ تۈر، ياخشى تۈرنى دەل جايىدا پىلانلاپ، چوڭ تۈرلەردە ئوڭۇشلۇق قۇرۇلۇش باشلاش، بالدۇر ئىشقا كىرىشتۈرۈشكە تۈرتكە بولۇش، بىر تۇتاش پىلانلاپ، كىرىم توپلاپ، ئەنئەنىۋى باج مەنبەسىنى مۇقىملاشتۇرۇپ، يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان باج مەنبەسىنى يېتىشتۈرۈپ ۋە زورايتىپ، ئېرىشكە تېگىشلىك باجنى تولۇق ئېلىش، خەزىنىگە تولۇق كىرگۈزۈشنى ئىشقا ئاشۇرۇش، كىرىمنى ئىلمىي تەقسىملەپ، مالىيە كۈچىنى ناھىيە، شەھەر، رايونغا تېخىمۇ كۆپ چۈشۈرۈشكە تۈرتكە بولۇش، كىرىمدىن دەل پايدىلىنىپ، مالىيە چىقىمى قۇرۇلمىسىنى زور كۈچ بىلەن ئەلالاشتۇرۇپ، نۆللۈك خامچوت ئىسلاھاتىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇش، كىرىمنى مۇقىملاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، يەرلىك ھۆكۈمەت يوشۇرۇن قەرزى خەۋپىنى قەتئىي تۈگىتىپ، يوشۇرۇن قەرزنى بەلگىلىمىگە خىلاپ كۆپەيتىش قىلمىشنى قاتتىق تەكشۈرۈپ بىر تەرەپ قىلىپ، ئاساسىي قاتلامنىڭ ئۈچكە كاپالەتلىك قىلىش تۆۋەن چېكىنى قەتئىي چىڭ ساقلاش، كىرىمنى قاتتىق باشقۇرۇش، مالىيە ئىقتىساد ئىنتىزامىنى چىڭىتىپ، مالىيە مەبلىغىدىن ئۆلچەملىك، يۇقىرى ئۈنۈملۈك پايدىلىنىشقا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. يىغىندا شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى قوغداش نىزامى لايىھەسى، شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ ئاتموسفېرا بۇلغىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى تۈزەش نىزامىنىڭ ئۆزگەرتىلگەن لايىھەسى قاراپ چىقىلىپ ماقۇللاندى. يىغىندا مۇنۇلار كۆرسىتىلدى. بىڭتۈەن بىلەن يەرلىكنىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىت قوغداش ھەمكارلىق خىزمىتى مېخانىزمىنى تاكامۇللاشتۇرۇپ، كاربوننى تۆۋەنلىتىش، بۇلغاشنى ئازايتىش، يېشىللىقنى كېڭەيتىش، ئىقتىسادنى ئاشۇرۇشنى ماس ئالغا سۈرۈش، دىققەتنى نۇقتىلىق ساھە، نۇقتىلىق رايونلارغا مەركەزلەشتۈرۈپ، قانۇن ئىجرا قىلىش مەخسۇس ھەرىكىتىنى قانات يايدۇرۇپ، مەمۇرىي قانۇن ئىجرا قىلىش، جىنايى ئىشلار بويىچە قانۇن يۈرگۈزۈش ۋە ئىنتىزام ئىجرا قىلىشنى جىپسىلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، مۇھىت بۇلغايدىغان، ئېكولوگىيەگە بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغان قانۇنغا خىلاپ جىنايى قىلمىشلارغا قاتتىق زەربە بېرىش، ئاتموسفېرا مۇھىتىنى تۈزەش سىستېمىسى ۋە تۈزەش ئىقتىدارىنىڭ سۈپىتىنى ئۆستۈرۈش، دەرىجىسىنى ئاشۇرۇشقا قانۇنچىلىق ئارقىلىق قۇۋۋەت قوشۇپ، دىققەتنى ئېنېرگىيە، سانائەت، كۆچمە بۇلغىمى مەنبەسى، چاڭ توزان قاتارلىق نۇقتىلىق ساھەلەرگە ۋە تيەنشاننىڭ شىمالىي ئېتىكىدىكى شەھەر توپى قاتارلىق نۇقتىلىق رايونلارغا مەركەزلەشتۈرۈپ، بىرلىشىپ ئالدىنى ئېلىش، بىرلىشىپ تىزگىنلەش مېخانىزمىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، تەۋەجاي، تارماق، كارخانا ئۈچ تەرەپنىڭ مەسئۇلىيىتىنى يەنىمۇ چىڭىتىپ، مەنبەدىن باشقۇرۇش تىزگىنلەشنى يەنىمۇ كۈچەيتىپ، پۈتكۈل ئاپتونوم رايوننىڭ ھاۋا سۈپىتىنى سىجىل ياخشىلاپ، ئاممىنىڭ بەخت تۇيغۇسى ۋە رازىمەنلىك دەرىجىسىنى ئاشۇرۇش كېرەك. يىغىندا مۇنۇلار تەكىتلەندى. باش شۇجى شى جىنپىڭنىڭ بىخەتەر ئىشلەپچىقىرىش توغرىسىدىكى مۇھىم بايانلىرى ۋە مۇھىم يول يورۇقىنىڭ روھىنى ئەستايىدىل ئىزچىللاشتۇرۇپ، ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، خەلقنى ھەممىدىن ئەلا بىلىش، ھايات بىخەتەرلىكىنى ھەممىدىن ئەلا بىلىشتە چىڭ تۇرۇپ، تۆۋەن چەك تەپەككۇرى، ئاخىرقى چەك تەپەككۇرىنى پۇختا تۇرغۇزۇپ، ئېگىز قەۋەتلىك ئىمارەت، ئادەم زىچ توپلاشقان سورۇن، Әмгек көжімнешкен қарқана, санаторія қатарлық жайларғы чың қадылып, от мұдапия бейхәтерлік ешірін қайпіне бірмі-бір тәксүрішіні чонқұр қанат яйдырыш. Мәркез бейхәтер ішіліп чықырышіні бағалаш сәйяры тәксүріш ғұрыпсы қайтымы инкас қылған мәселелеріні түзетішіні қаттық чың тұтып, қанунғы қылап қылмышларығы зәрбі береш вән қанунсыз қылмышларыны түзәш жоқыры бесім ғалытыны сақлап, нұқтылық сахарларының бейхәтерлікіні назарат қылыш, башқұрышының тешіп өтіш күчі вән дәлілікіні ашырып, әр мүллет амысының аяты вән мал-мүлік бейхәтерлікіні әқиқи яқшы қоғдаш керек. Еғінда мұнылар тәләп қыленді. Әрзиет қызметі низамыны әстайділ әмәл елештіріп, Әрзиет вәзиеті вә зидият хәуіп қатар юзленішіге өкім қылышының күчәйтіп, күшіні мәркәзләштіріп, вейвіске есіп, өткәлігі ғожым қылып, мағайеттің түгетішіне қанун бәлігілімі бойынша алғы сүріш. Нахия дәрежілік әр тәрәпілімі түзәш мәркіздің ибарат, сүпідің толық яқшы пайдылынып, Әрзиет қызметі қадырла қошуыны құрылышының күчәйтіп, зидият мажыраланы шу жайының өзіне әл қылыш. Хәйіп қатарының мәнбәдің алдын еліш, тізгілләшінің сүпіті вә өнімені үзіліксіз өстіріп, қызметлеріні амының көңілдігідек ішләш керек. Еғінда башқы ішлерімі мұхакемі қылынды.
0: Станцымыз мұхбері Гауман Құй қабар қылыды. 9-ның 11-ші күні түштін бұрын, Аптоном райылық халық өкеметі ақпарат ішқанысы еңі дәвірдіке партияның Шинжаны идар қылыш тәдбиріні толық дәл жайыда ұмым юзлік ізчілләштіруш, юрішлік баш темілік ақпарат елан қылыш еғынының бірінші мәйдан еғыныны ечіп, Шинжаның еңіче сана әтләштірушіні алғы сүріште қолғы кәлтірген ижаби нәтижелеріні тоныштырды. Аптоном районлық 10-ші қайтымлық партия құрылдыйдын бұян, Аптоном район деқатны еңінші санаэтләштіруштін ібарет ашқұшлық вәзіпіге мәргәзлі іштіріп, санаэт ұқтысадына мұқтар вә сүпәтнің тән ешші, өзгіче әвзәл кәсіплерінің жүш ұрып раваждан еші, пәнтехникада еңілік яртыш білен кәсіпті еңілік яртышының тез юғырлышыға түрткі болды. Әмдә типіні әқли ұқтыдарлаштырып, рәқәмләштіріп өзгәртішіне чоңғыр алға сүріп, әла сүпәтлік қарханларыны пәлән пәйсіман зор айтып, ешіл тәрәқиятта көрінәрлік нәтижіне қолғы кәлтірді. Аптоном райылық санаәт вә ұшырлаштырыш назарды партия ғұрыпсының шөжесі Муавын Назыр Джу Дайон мұндақтыры. 5 yıldan bu yan barlıq sanayət qoşulma qiymətinin GDP-da yigiligən nisbəti 2020-ci ildəki 25.8%-dən 2025-ci ildəki 32%-ə ösüb 6.2% point yuxarı götürüldü. Bir türküm 10 milyard yuan dərəcəlik çoğ-çoğ türlər əməliləşib iş başlanıb bütün işləb çıxırışqa kirişdirildi. Sanayət seylənməsi yılğa otdırı hesab bilən 23.7% eşib, sanayətnin eşişiqi türtkü boluş roli sicil gəvdələndi. Bu yıl 1-ci aydın 7-ci ayğıcə avtonom rayon boyicə köləmdən yuqri sanayətnin qoşulma qiyməti bulduruqi şu məzgildikidən 7.7% eşib, eşiş sürəti bütün məmləkətninkidən 2.4% point yuqri bolub, məmləkət boyicə 6-cı orunda turdi. Bağlanışlıq körsətküşləri maz qədəmdə yaxşılınıb, puxta qədəmdə aşdı. Avtonom rayonluq sanayət və uçurlaşdırış nazarti partiya qrupsının əzazi Muavın Nazır Şirugın bu yıl kirgəndən bu yan elektr energiya, rənglik metal, ximiya sanayitidən ibarət 3-cun nöqtadıq sahədə bir qədər tez eşiş işqi eşib, sanayətnin eşişiqə töhb qoşuş nisbitinin 70%-dən eşib, türtkilik rolunun gəvdilik bulğalıqını tonuşdurub mındaqdırıq. Rənglik metal, ximiya, sanayiti məhsulatlarının bahası yuqur pədlədə yürüşüb, karxanlarının işləb çıxırış ıqtidari tez qozqatıldı. Şincanın tokini sırtqı yetküzüşdiki 3-ci yolunun tok yetküzüş ıqtidari özüksüz ösüb, bulut sıman, titan, lidi, karbonat, metanol, ximiyəvi, oğut qatarlıq noxtalıq məhsulat mıqtari birdək 20%-dən köprək. Şamal elektr, kuyaş energiyası arqılıq tok çıxırış mıqtari 30%-dən köprək aşdı. Sanayətki strategiyalik yeğindən gülünvatqan kəsiblərinin qoşulma qiyməti bulturqi şu məzgildikidən 14.1% eşib, eşiş sürəti köləmdən yuqri sanayətninkidən 6.4% point yuqur boldu. Avtonom rayonluq sanayət və uçurlaşdırış nazarının ikinci dərəcəlik gözətçisi Yan Jiangbin 15-5 yıl mezgeli de Avtonom rayonun pen texnikada yeğenlik yaratış bilen kesipte yeğenlik yaratışının çoğunluğu yuğurlayışını sicil ilgere sürüp, yeğenlik yaratışının içki hareketlendirgüç gücünü üzüksüz kozgıtıdığalıqını büldürüp mındaqdırı. İşlep çıkırış, uqtuş, tətqiqatta maslaşıp yeğenlik yaratışını küçe etip, başlamçı karxanalarının başlamçılıq bilen yeğenlik yaratış birleşme gevde kuruşunu kollayımız. Karxana Texnika Mərkəzi, Yasımçılıqda Yenilik Yaratış Mərkəzi, Aralıq, Sınaq, Supsi Qatarlıq Yenilik Yaratış Vasitalarını küşlük qılıb qorub, Ünər Sənətini dəlilləş, Əvrişki Yasaş, İqtidar Təkşürüş, Ölcəş, Az Türkümdə Sınaq Dəriqizədə İştəb Çıxırış Qatarlıq Kuruluş Tipiriki Mülazimət Funksiyalarını mükəmməlləşdirimiz. Yeğençe pen texnika ötkülüge ucum kılıç sistemsini takamınlaştırıp, yeğen süpetlik işlep çıkırış güçlerini tez terakki kıldırıp, pen texnikada yeğenlik yaratış bilen, kesipte yeğenlik yaratışını yuğuruş arkalık, yeğençe sanayetleştirişinin tez terakkiyatıga terek bolimiz.
1: Stansımız muhbiri Yangju haber kılıdı. 9 ayının 13 günü saat 10'a Şarkı Cungar, Vennen, Muspet, Menpi, 1100 kV'lik alaydı yukarı besimlik turaklık tok yetküzüş kuruluşta 2026 yılı sırtkı yetküzülgen tok 50 milyard kilovat saatten eşip, memleket boyunca alaydı yukarı besimlik turaklık tok yetküzüş kuruluşta baş orunda durup, Huadun rayonunun iktisat cemiyet terakiyat için energiye kapalet asasını müstehkemledi. Şarkı Cungar Vennan, turaklık tok yetküzüş kuruluşu dünya boyunca tok besim derecesi en yukarı, yetküzüş sığımı en çoğun, yetküzüş arlıkı en yarak bolgan alayda yukarı besimlik tok yetküzüş kuruluşu. Şundakla Şincan'daki Şincan'ın tokunu sırtkı yetküzüş alayda yukarı besimlik ikinci yol bulup, liniye umumu uzunluğu 3293 kilometre. 6 ülke avtonom rayonundan halkıp ötüdü. Kuruluş işki kiriştirilgendin bu yan, bu da 5 yıl sırtkı yetküzülgen tok miktarı memleket boyunca alaydı yukarı besimlik turaklık tok yetküzüş kuruluş işi de birinci orunda turup geldi. Bu yıl yazda Anhui ülkesinin tok işiltiş yükü de arka arkadan yeni pelli görüldü. 8. ayda bütün ülkenin tok işiltiş yükü işki katım 69 milyon kilovattın eşip getti. Hıfi, Şuançın, Ma Enşen Katarlık 13 vilayet şehrinin tok işiltiş yükü de tarihi rekord yenilendi. Devlet Elektr Tori Şincan Elektr Energiya Çeklik Şirketinin akbarat bayanatçısı Liu Wenlong muhbirga tok işiltiş yukarı pellisiki takabül turuş üçün Şarkı Cungar Vennan turaklık tok yetküzüş kuruluşunun rayon halkı tok yetküzüş evzellikini toluk cari kıldırıp, Şarkı, Gərbi rayonlarının tok işiltiş vaqt farqından faydalanıp, Şarkı Cungunun keşlik yuqarı pelli mezgilini elektrik energiyası bilen təminləşke ünümlük tirak bolğanlığını eytip mındaq dedi. Kuruluşta en köp bolğanda 11 milyon kilovat tok yetküzgeli, Anhui ülkesi elektrik torunun yuqarı pelli mezgilidiki tok işiltiş yükünün təxminen 6'dan bir kısmını halkılığılı buludu. Bu 50 vatlıq 200 milyon çırakını yorutkanı bara ver. Tok yetküzüş yolunun bexatar mukum yürüyüşüge kapaletli kılış üçün ademsiz uşku, akıl, maşina, xadımla çarlaş birleştirilgen strolluk yürüyüştürüş, asıra sistemisini berpa kılıp, püsküllerinin meşgulat ehvalını gözetiş, tok bar halette tekşürüş ölçeş, tok almaştırış aleti, tok almaştırış klapanı katarlık yadrolu püsküllerinin yürüyüş aletini her vakit ilgileşine küçeyttik. Bu yıl yazda Şincan'da temperatura tarihteki okşaş mezgildikinin yukarı seviyeye yartıldı. Sanji tok almaştırış ponkutuda köpketim 40 selisiye gradüstün yukarı temperaturluk avarayı görüldü. Gireleşme üskünüyle yukarı kuvvet bilen aylanğalıktan kızıp getip, tok yetküzüş bir xatarlıkıya bir kadar çoğun sınav elip geldi. Liu Wenlong, yürüştürüş asraş kadımlarının köpkül tedbirini tank olunup, üskünlerinin tekşi mukum yürüyüşüge kapaletli kılgallıkını eğitimindak dedi. Bir gevdileşken sağlık malumatlarının közüteş sistemi sığa tayinip, püsküllerinin temperatura özgürşüge her vakit dikkat kılıp, tok almıştırış klapanını soğut sistemisi, sanayet su sistemisini çarılıp, tekşürüş kıytım sanını köpeytip, su pürküp, temperaturunu tövelletiş katarlık tedbirlerini emeliyleştirip, püsküllerinin tekşi, muqim yurishiga haqiqiy kafolatlik qildik. Tomuz yazdagi tok ishlatishning yuqori palli mazgilida Sharqi Jo'ng'ar vandan turaqliq tok yetkazish qurilishining sirtqi yetkazgan toki jami 20 milliard kilovat soatdan oshdi.
0: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qıldı. Bu yıl Avtonom rayon şəhər bazarlardakı turalğı quruluşu sübütini məxsus tüzəşni tez alğa sürüb, diqqətni amının inkası küçük bolğan turbi yolu tosulub qeliş, öylərdən su ötüş, tamğa çak getiş, turxundan puraq yeniş qatarlıq turalğı sübütindəki ortaq məsələlərgə mərkəzləşdirib, bütün zəncirlik universal tüzəşni qanat yaydırıb, şəhər bazarlardakı turalğı quruluşu sübütini bütün küş bilən östürdü. Yaqindan buyan Ürümçi şəhərinin Şimgo rayonudakı Tianjinfu 2-ci qərarlıq tür qurulışı meydanında 8 turalğı binası türüdə ciddi quruluş qılınıbatdı. Bu türdə 2026-cı ilinin axırda bina ögzüsünü toluq yepiş mölçərləndi. Bu türünü Jongo Bina Kardıq 3-ci quruluş idarəsi quruhi Şincan Çəklik şirkəti quruluş vəzifəsini üstəgə alğan bolub, ümumi quruluş kölümü 158.100 kvadrat metr. Türünün texnika baş injineri Xan Jun Qiang muxbirga binalarının hamısının yaxşı öy ölçümü boyunca silinadığanlığı, turxundan puraq yeniş, ögze tam sırtıdan su ötüş qatarlıq ammığa dəxli yetküzadığan məsələlərini mənbədən tügütüş üçün yeni yünər sənət, yeni material işlətilgənliğini eytib mundaqdırı. Məsələn, sırtqi tamının ısıqlıq saxlaş qəvətini asasi gəvdə qurulması bilən bilə bir qeytimdili yasaş yünər sənitini qollanıb, sırtqi tamının ısıqlıq saxlaş qəvətinin çüşüb getişidən saxlandıq. İlgiri turxun yasaşda təyyar turxun məhsulatını ikinci qeytim ornatış usulunu qollanadıq. Bunun da üstü və asınqi qısmıda yim etilməslik əhvali körülgəşke turxun bilən asasi gəvdə qurulmasıda betonni quyuş basqıcıdla bir gəvdiləşdirib şəkilgi kəltürüş usulini icadi qollanıb, siyeniş yoşurun xəvbini tosuduq. Bu yıl 5-ci ayda Avtonom rayon şəhər bazarlardaki turalğı quruluşu sübütini məxsus tüzəşni başlap, diqqətni aşxana tazılıq öyünün turbi yolu tosuluş, ögzə sırtqi tamının işik dərizisi, aşxana tazılıq öyüdün su ötüş, tamğa çak getiş, turxundun puraq yeniş və tazılıq öyüdün sesiq puraq çıxış qatarlıq quruluş sübütidə asan görülədiğən məsələlərgə mərkəzləşdirib, turalğı quruluşu sübütini östürüş xizmətini qanat yaydırdı. Hazırgıca Avtonom rayon boyunca kuruluvatkan 251 kuruluş türü noktalık tüzeş dairesine kirgizildi. 102 tür Oltraq rayonu da aldını eliş tüzeş yeni teknikisi kengaytıp kullanıldı. Ahaliler köçüp girgen şehir bazarlardaki turalgı Oltraq rayonları da tosuluş, su ötüş, yerliş, sesik burak çıkış meselesinin cemi 7516'si hel kılındı. Bunun içində şəhər bazarlardakı kona ultraq rayonlarını özgərtiş, xətərlik konu öylərini özgərtiş qatarlıqlarına birləşdirilib, 4993 məsələ həl qılınıb, 71000 ailəlik ammığa nəp yetküzüldü. Bu yıl Sancı oblastının şəhər bazarlardakı turalğı quruluşu sübütidə asan körlədiğən məsələlərini məxsus tüzəş və sübütini östürüşünün 2026-cı ilədən 2028-ci yılqıcı bolğan 3 yıllıq hərəkət layihəsini elan qılıb, 28 türlük konkret tədbirini oturğa qoyub, təfsili vaxt cədvəli yol xəritəsi tüzdü. Fukan şəhri şəhər bazarlardakı Kona Oltraq rayonlardakı binalarının ögüsünü su ötməz qılıb özgərtişinin mühim noxtısı qılıb, su ötməz yögümü materialıdın işki qəvətini yuqru ölçəmdə yatqızıb, su ötüb ketiş yoşurun xəvbini mənbədin tüptün tüzürün. Fukan şəhri Şərqi Jo'ng'ar neft bazısı 1-ci rayonunun ahalısı Song Xiao Juan mundaqdırı. İlgiri bizdək ən üstünki qəvətdə ulturduğalar yamğur yeğişdən bək qorqatdıq. Sırtta qatıq yamğur yağsa, öyge yamğur suyu ötüb getətdi. Kona Oltraq rayon özgərtilib, bütün binanın ögüsünə işki qəvət su ötməz qəvət yasalğandın keyin, öydən yamğur ötüb getədiğən əhvallar qaydı körülmədi. Sancı Oblastlıq Turalğı və Şəhər Yezi Qurilişi İdarisi Partiya Qrupsının şücəsi 1-ci dərəcəlik təkşürüb tədqiq qılğıcı Wu Di, muxbirğa. Konu ultraq rayonlarını özgertişi arqılıq, xəliq durmuşudiki ağırıq noxtalarını nişanlıq həl qılıb, konu öylərini mu yaxşı öy qılıb özgertib, kona ultraq rayonlardaki ahallarını azana ultraş imkaniyyətiyə iki qılqalıqını büldürüb mındaqdını. Məxsus tüzəş yolqa qoyulğandın bu yan, kona ultraq rayonlarını özgertişke birləşdirib, tosuluş, su ötüş, yerliş, puraq yeniş məsəlisinin 189-ni ünümlük həl qıldıq. Yoşurun xəvibini yep xalqılıq tüzəşini toluq işğa aşırdıq. Keyinki qədəmdə tüzəş nəticə ünümünü sicil müstəhkəmləb, öylərini bütün hayatlıq dəvriliki boyunca başquruşunun uzaq ünümlük tüzümünü takamıllaşdırıb, hər millət amısının turalğı cəhətki erişiş duyğusunu üzüksüz küçə etdimiz.
1: İstansımız muhbiri Leukiyayı xəbər qılıdı. Şinjang tibbi daşöz qarmaqdiki 4-nji doktorxana, Avtonom rayonluk Jongyi doktorxanasi xalqqa qolay davolanish tadbirlarini sijil chuqurlashtirib, vaqtni uzartib kesal ko'rish ambulatoriyasining sig'imini kengaytirib, darajasini o'stirishni 2-nji qatim qanot yaydirib, 8 chuq xos fan tayanch mutaxassislarni kesal ko'rishga yangidan ko'paytirib, har millat ommasining tan sog'lomligini qo'g'dadi. 9-nji ayning 10-nji kuni kech soat 8-da Shinjang tibbiy dashvoz qarmoqidagi 4-nji doktorxona avtonom rayonlik Jongyi doktorxonasi vaqtni uzartib, kesal ko'rish ambulatoriyasi maxsus rayonida chiroqlar yo'riq bo'lib, xizmatlar tartibli ishlanyapti. Kunduzlik ambulatoriyadagi qistangchilik aldırış şərait qısırışdırğanda keçidə vaqtını uzartib kesal ko'rish ambulatoriyasida davolanish muhiti texmi azadi edi. Nurgun xizmetçi işten tüşüp, boş vaqtlardan paydalanıp kesel körüstüş, mijaz, tanıştış üçün kelgen idi. Doktorxana yürek işki kesellikler 4-nji bölümünün mudir vrachi Zhu Pengcheng səvirçallıq və inçikilik bilen kesellerinin salametlikini tekşürüp, kesellik alametini sorab, kesellerinin xizmet və dəmeliş vaqti, hem de salametlik əhvalıq birleştirip, xaslaşkan diagnoz koyuş, davalaş və kütünüş layihasını tüzdi. O, mındak dedi. Ölçüde saklavatkallarının 20'de gidek, 30-40 netçi yaştık ile, ulanın hizmeti ciddi, turmuş reytimi tiz. Şuna vaxtıda doktorluğu görünüş, pesil boyuca mijaz tanıştış, ular için intayin muhim. Şincan kış pesli uzak buluştak rayon alaydiliki iyi. Bu, yürek, mine, kan tomuru kesellikleri nispeten en çok hırs. Hazır yürek içki kesellikler bölümümüzde vaktini uzartıp kesel görüş ambulatoriyesini etişinden delpeydi. Bunun da küzlük kütünüş hukumunu kesellerge yetkizip, kış pesilde kesellikların körülüş nispetini tövelletkili buludu. Avtonom rayonluk Jongyi doktorxanasının vaktini uzartıp kesel görüş ambulatoriyesi bu yıl 7-nji ayda. İşqi kiriştirilgandan buyan xizmetçiler, oquvchilar topunun kündüzi kesel körsetişdiki vaqt toqunishini unumli hal qilib, kesellarning davolanish ta'siratini ko'rinarlik yaxshilab, hamda a'lo sifatlik davolash boyligidan foydalanish nisbatini o'stirib, kesellarning birdek yaxshi bahosiga erishdi. Doktorxana ambulatoriya ishxonasi darajaga ayirib diagnoz qo'yish davolash guruhining boshlig'i Javli bu qitim sig'imni kengaytirib darajasini o'stirishning doktorxonaning vaqtni uzartib kesal ko'rish ambulatoriyasini oldingi bosqichlik yurishtirish asosida ommaning kesal ko'rsatish ehtiyoji va har qaysi maxsus bo'limlarning amaliyotiga to'liq birlashtirib elib berilgan vudullik tanishish ishkanligini tonishtirib mundoq dedi. Bu qitim teri kesalliklari, yengni sanchib davolash, uvulash, revmatizm, yurak ichki kesalliklar bo'limi hem de tal ve aşkazan kesellikleri bölümü, öpki kesellikleri merkezi, yaşanğalla kesellikleri bölümü Katarlık 8 bölümdeki tayanç mutakhasilerini yeniden köpeytip, mulazmetinin kaplaş dairesini yanımı kengeytip, daim körüldüğün kesellik, sozlumu kesellik alamıdı, boyun, müre, bel, put ağırış, hem de işkelimçi sağlamlık meselesi görülen teyhim köp kişiler topu üçün işten düşken dinkin mutakhasilerinin numarını ili şaraiti hazırladık.
0: Hem de istansımızdan işkinci kitim derecesini östürüş, devirge teyhimu uygulayışıp, xalık rayıga teyhimu yıkılaştığı mavzoluk obzorunu anladığımız. Автоном райондук жоңой докторканасынын вакытын узартып кесел көрүш амбулаториясы тесис кылынгандан экинчи кетим сыгымыны кеңейтишкичи болгон жарыянда диагноз коюш, дааваланыш вакты оддий халдан узартылып, махсус бөлүм мутахассислери көпөйтүп тесис кылынып эле калмай, халык турмушу мулазимети жаатта бир кетимлик энчикилешкен дарежесин өстүрүш иш кашырылды. Bu qitim dərəcəsini östürüşdə Şincanın rayon alahidəliki və pəsil özgürşi çın közlənib, Cungi tibabitinin küz pəsirki kütünüş ideyəsi keçidə diagnoz qoyuş, davalaş işləri

0: ئاغا يۇغۇرۇلۇپ، قىش پەسلىدە كۆپ كۆرۈلىدىغان كېسەللىكلەرگە ئالدىن ئارىلىشىش، ئالدىنى ئېلىش ئىشقا ئاشۇرۇلۇپ، جۇڭيى تېبابىتى جەھەتتىكى كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئەۋزەللىكى نامايان قىلىندى. كېسەل كۆرسىتىشكە ۋاقتى بولماسلىقتەك يۈزەكى قىيىن مەسىلىنى ھەل قىلىشتىن پەسىلگە ماسلىشىپ، ئاممىنىڭ ساغلاملىقىنى ئالدىن قوغداشقىچە بولغان جەرياندا داۋالاش مۇلازىمىتى پىكىر يولى تېخىمۇ ئىنچىكىلەشتى. غەمخورلۇق ئۆتكىلى تېخىمۇ ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇلدى. كېچىدە كېسەل كۆرۈش ئۆيىدىكى چاقناپ تۇرغان چىراغلار داۋالىنىش مۇلازىمىتىدىكى كېسەللەرنىڭ ئېھتىياجىنى مەركەز قىلىشتىن ئىبارەت ئاساسىي مەقسەتنى جۇلالاندۇردى. ۋاقىتنى ئۇزارتىپ، كېسەل كۆرۈش ئامبۇلاتورىيەسىنى سىجىل ئەلالاشتۇرۇپ، سىغىمىنى كېڭەيتىپ، ئېھتىياجغا ئاساسەن مەخسۇس بۆلۈم كۈچىنى ئۇدۇللۇق تەڭشەپ، خەلققە قولاي تەدبىرلەرنى ئىنچىكە پۇختا ئىشلەش ھەمدە ئەلا سۈپەتلىك جۇڭيى تېبابىتى دورىلىرى مۇلازىمىتىنى ئىزچىل داۋاملاشتۇرۇش ئىشقا ئاشۇرۇلۇپ، ھەر مىللەت ئاممىسىنىڭ كېسەل كۆرسىتىش جەھەتتىكى ئېرىشىش تۇيغۇسى ھەقىقىي كۈچەيتىلدى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. Növbette Avtonom rayonunun her kayıs çaylarındaki has meyveyle yığıveliş pesliğe girdi. Yetiz başlarda dehkalla meyve üzüş bilen aldıraş buluştak mol usul şatlıkı çümgen menzeri varlığı geldi. Yakından bu yan Poskam nahiyasındaki 1500 mol yerdeki taş alma merkezlik yığıveliş mezgeliğe girdi. Poskam nahiya Ahtam yezdeki bağvan Tian Wenbin'nin taş alma beğda yumulak, dallık taş almıla koyuk şak yopurmakla arsızı sangılap duraddı. Taş almanın kuşedi her tarafke tarılıp kişine alaydı celip kılattı. Taş alma beğda işçila üzüş, sanduku kaçlaş bilen aldıraş bolubatkan kaynak mol usul menzirisi namayen boldı. Tian Wenbin muhbirga, hazır taş alma setiş hizmetinin umum yüzlü kanat yedirilgallıkını eğitip mündak dedi. 56 mol yerde taş alma üstürdüm. Asaslıqı Shandong, Şarkı Şimal, yana Guangdong qatarlıq jaylarğı selibatı mən. Jongudiki Munaq Üzüm Makanı degen güzel namı ba Atus şəhride Munaq Üzüm mərkəzlik pişib üzüş məzgeliğe kirdi. Bağvalla üzüş ayırıp kaçılaş bilen aldıraş idi. Bu üzümlə soğuk zancırlık əşya obrot şəkildə məmlikətnin ərqayız jaylardaki bazarlarığı yetküzülüdü. Üzüm setib alğıcı sodigar Mustafa Ablat muhbirge mındaq dedi. Cemi 1500 tonudun artıq üzüm setib ilişini pilalladım. Munaq üzümünün süpiti aldın qatarda turdu. Şuna bazırımı naiti ittik. Lopnur dayastiki Huylu Dehkancılık Ormancılık Mivi Kəsbi Kooperatifinin nəşbüt östürüş basıda sancaq sancaq nəşbütlə şaqlarga lıq dolgan idi. Nəşbüt üzgüçülə Meyvelik daraqlı arısta uyaqdın bu yaqı ötüşüb, nəşbüt üzüş ayrış bilən aldıraş idi. Kooperat məsuli Louis Muhbirga, tüzü pələ pərviş qılış, asıraş nəticisdə bu yılq nəşbütlərinin danıs təkşi, oturç eğrılıqının 150 gram ətrafıdı bolğallıqı, süpdə əla bolğaçqa, nurğun seti balıqıç sodigərini kilib seti vilişqı cəlib qılqallıqını eytib mündaq dedi. Nəşbüt bazımızdan iyiligən külümü 500 mu? Bu yıl her mo yerden 4 tonnudun, her mo yerdeki tavar meyvedin 3 tonnudun artık hosul aldık. Bu yıl körgül gelgen lobellamo naiti köp.
0: Stansımız xəbəri. 2026 yıllık Jongo Da Haydao Xalqara Motosiklet Dala Rally Musabıqısı 8 gün keskin rəqabətləşiş musabıqının türlü gün tərtiblərini oğuşluq tamamlaş nəticəsində 9 ayının 11 günü Qumul şəhərdə müvəffəqiyyətlik ayaqlaşdı. Bu qitimqi musabıqa 9 ayının 4 günü rəsmi başlandı. Musabıqa liniyəsi Qumul Turpandan ibarət 2 şəhərini, həm də Yardan, Çöllük, Qumluq qatarlıq İpək yoludakı özgəcə yer şəklini toğrusuğa kesib ötüdüğən bolub, umumi musabıqa 2500 kilometr. Olahidə musabıqa bölüki 1300 kilometrə yetidi. Musabıqa dövlət işçi və sırtıdakı 35 avtomobil ətirədi. Yuqarı səviyyəlik 126 mahirini yuqarı pəllədəki musabıqı yolada cəsarət bilən can tikib musabıq ilişikə cəlib qıldı. 2026 yıllıq Jongo Da Haydao Xalqara Motosiklet Dala Rally Musabıqısının dövlətlər qrupsi boyuca birinciliyə erişkücü. Kəyü Rally Avtomobil ətirtinin mahiri Neris Terik muxbirğa mındaqdırı. Nahayti xuşal boldum. Mən üçün bu ən qaltıs bir meydan musabıqı boldu. Bu cay, bu rayon bölüki intayın güzelken, bu bir meydan hakiki ralli musabıqsı. Motosiklet ve motosiklet mahirleri üçün etkanda intayın.

Radio anlıcı dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2022 yılı 1. ayının 24. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komiteti Siyasi Biyorosu'nun 36. kıtımlık kollektif ögünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, Hoş Karbon nişanını işe aşırış, bir meydan, ken ve çonkur özgürüş namlık sözünün muhim noktasını anlatımız.

karbonni çok kıymetli etküzüş ve karbonni neytrallaştırış, yeni terakiyat ideyasını ızcallaştırış, yeni terakiyat endisini berpa kılış, yukarı süpetlik terakiyatka türütkü buluşunun işki talebi. Partiya Merkezi Komiteti, devlet işçi ve halkaradın ibaret işki umumiyetini bir tutaş oylayışıp çıkargan zor stratejilik tedbir. Biz karbonni çok kıymetli yetküzüş ve karbonni neytrallaştırış hizmetini algı sildirişte duş gelgen vaziyet ve vazifelerini çoğunkur tahlil kılıp, koş karbon nişanını işke aşırışının tahirsizliki ve müşküllükünü toluk tonup, yaxşı işleşki tegişlik noktalı hizmetlerini muhakeme kılıp, ideye ve tonuşunu birlik keltürüp, Partiya Merkezi Komitetinin tedbir uğurlaştırmalarını hakiki türde del cayda emelileştirişimiz şart. Partiya 18. kurultaydın bu yan, Partiya Merkezi Komiteti yeni terakiyat ideyasını ızcallaştırıp, ekologiyani aldınkı orungu koyuş, yeşil tüven karbonluk terakki kılış yolu da katti eğişmay minip, ıqtisadi, ijtimai terakiyatının tipini umumüzlük yeşil terakiyat tipi özgertişki küçep türütkü bulup, körnerlik ünümü asıl kıldı. Biz yeşil tüven karbonluk, aylanma terakki kılıdığan ıqtisat sistemisini berpa kılıp ve takamullaştırıp, kesip kurulması ve energiya kurulmasının tanışışkı sicil türütkü bulup, bütün memlekette karbonni bazarda soğudilişini başlap, çigra sırtı da kömür elektr türlerini emdi yeniden kurmaydığı alıkımızın cakarlap, koş karbon siyaset sistemisi berpa kılışını teziltip, kelimat özgürüşü halkara söhbütüge pahalı katnışıp, mesuliyetçen çoğun devletki has mesuliyetçi alıkımızın namayan kıldık. Koş karbon nişanını işka aşırışını başkala bizden talep kılgan emez. Belki o cezmen kılmısak bulmaydıgan iş. Devletimiz yeni terakiyat basıkçı kırdı. Koş karbon hizmetini algı sözetiş, bayılık muhitini çekilip duruvatkan gevdelik meselelerini halkılış. İmkaniyetlik sicil terakiyatın işka aşırışının ciddi ihtiyacı. Teknikinin terakiyat yüzünlüşüge uygulayışış. İqtisadi kurulmanın tipini özgertip, dereycesini östürüşkü türütkü buluşunun ciddi ihtiyacı. Halk ammasının kündün künge iş beri vatkan güzel ekologiyelik muhit ihtiyacını kandırış. Adem bilen tabiyatının inak beli ötüşünü ilgiri sürüşünün ciddi ihtiyacı. Çoğun devlet kıxas mesuliyetimizin teşebbüskarlık bilen zimme geliş. İnsaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışkı türütkü buluşunun ciddi ihtiyacı. Biz koş karbon nişanını işka aşırışının muhimliğini toluk tonup, koş karbon hizmetini algı sildirtiş işençimizni küçeytişimiz şart. Koş karbon nişanını işka aşırış, bir meydan ken ve çoğunkur özgürüş. O asallı işka aşırgılı buluduğun iş emez. Biz stratejilik tefekkür iktidarımızını östürüp, sistemi karışını koş karbon hizmetinin pütkül ceryanını sındırıp, mundaq töt münasebetini yakşı bir tırap kılışka ehmiyet verişimiz gerek. Birinci, terakiyat bilen bulgımı çıkırışını azaytışının münasebeti. Bulgımı çıkırışını azaytış, işlep çıkırış küşlerini azaytış digerlik emez. Bulgımı çıkarmaslık digerlik mi emez? Belki ekologiyanı aldınkı orungu koyup, yeşil, tüven karbonluk terakiyat yolu da menip, iqtisadi terakiyat davamında yeşil terakiyat tipiği özgertişini ilgiri sürüş. Yeşil terakiyat tipiği özgertiş davamında tehimi zor terakiyatını işka aşırış digerliktir. Bir tutaş pılallaştı çın durup, karbonni tüvelitiş bilen bile energiya bihaterliki, kesip zenciri ve teminat zencirinin bihaterliki, açlık bihaterlikige akiki kapalatlı kılış. Ammının normal turmuşuğa akiki kapalatlı kılış gerek. İkinci, umumluk bilen kısmelliknin münasebeti. Hem bütün memleket bir tahtı şahmat buluş inini aşırıp, siyaset tedbirlerini cipsilaştırış, maslaştırışını küçeytip, birikmi küş şekillendirişge akiki kapalatlı kılış. Hem rayon baylıkının tarkılışı ve kesip iş taksimatının objektif emeliyetini toluk oylaşıp,
Caylağının kesip kurulmasının tanışaşı yönelişi ve koş karbon herket layihasını tatkik edip bekitip, ten kademde mandıgan, hemini bir tayakta heydeydigan işini kılmazlık gerek. Üçüncü, uzak müddetlik nişan bilen kısqı müddetlik nişanının münasibeti. Hem mevkani hazırgı koyup, konkret meselelerini puht kadem bilen hal kılıp, kiçik gelbile arkalık çoğun gelbini kolu keltürüş. Hem

Irak kelgüsüge nazar silip, köz aldıdaki menfaatki beriliş, netice kazanışkı aldıraş ideyasını tüketip, karbon tövenletiş retimi ve salmıkını yakış egilip, hakikatni emliyetini izdeş, tertip bilen tedirci ilgiri sürüş, sicil küçeş gerek. Dörtüncü, hükümet bilen bazarının münasebeti. İşki kolda küçeşti çın turup, kabil hükümet bilen önümlük bazarının tekimi yakşı birleşişi türütkü bulup, koş karbon hizmetigi dair rıgbetlendiriş, çekleş mekanizmini berpa kılış ve takamullaştırış gerek. Koş karbon hizmetini algı selzitişte, memleket boyunca bir tutaş pılallaş, ticeşni aldınkı orungu koyuş, işkiçahni ten hareketlendiriş, işki taşki cahettin ravallaştırış, xavp katarının aldığını iliş prensipede çıntırıp, döltümüzün tüzüm özelliği, baylık şaraitti, texnika yuşurun küçü, bazar hayati küçünü tekimi yakşı çağrı yıkıldırıp, baylık ticeydiğen ve muhit koğdaydıgan kesip kurulması, işlep çıkırış usulü, turmuş usulü, boşluk endiyesini tez şekillendiriş gerek. Birinci, bir tutaş maslaştırışını küçüğe etiş gerek. Koş karbon hizmetini ekologiye medenliki kuruluşunun umumi uğurlaştırması ve iktisadi icdimai terakiyat umumluğu kırgızıp, karbonunu tövaletiş, bulgumunu azaytiş, yeşilliğini kenaytiş, iktisatını aşırışını mas algı selzitişti çıntırıp, ala kadar yirik plan, yolu koyuş layihesi ve kapalet tedbirlerini tezdin tüzüp ve ilan kılıp, karbonni çok kıymetki yetküzüşke dair on çoğun hareketini yakşı teşkillep, yolu koyup, siyasetlerinin cipsilişini küçe yetiş gerek. Cayla tarmakla umumluk karışığı ilgi bulup, karbonni çok kıymetki yetküzüş retimini ilmi ilgilep, mesuliyet asası gevdisi, hizmet vazifesi, tamamlaş vaktini aydınlaştırıp, salmak, tertiplik algı sözletiş gerek. İkinci, energiya inqilobiga turtki bo'lish kerak. Mavqeni davlatimizning energiya boyligi ahvoliga qo'yib, avval yangisini qurib, ondan konisini bekor qilish. Atroflik planlashni ching turib, an'anaviy energiyani yangi energiyaning bexatar, ishonchlik o'rin elishi asosida tadrijiy chekindirish shart. Cho'ng tipdagi shamol va fotovolt elektr bazalari asos atrofidagi pokiz yukarı önümlük, ilgar, energiya tejaydigan kömür elektriği, tirek, muqim, bihater, şençilik, alaydı yukarı besimlik, tok yetküzüş, besim özgertiş liniyesi vasıtı kılıngan, yeni energiya bilen təmilleş ve onu işilti sistemisini pılallap puruz salmıqını aşırış gerek. Taş katma energiya istimalını kattı tizgillap, bulup mu kömür istimalının işini hem kattık, hem muvafık tizgillep, miktarını tertiplik azaytıp, başkasına almaştırıp, kömür elektr stanslarını energiya tejeş, karbonu töveletiş boyunca özgertiş, callık özgertiş, sıklık bilen teminleş boyunca özgertişten ibaret, üç özgertişini hem türütkü kılışka, zor küş bilen türütkü buluş gerek. Dövlet işçideki energiya işlep çıkırış asasını puhtulap, kömür bilen təminləş bir xətərliki kapalatlı qilib, nefet, təbii qaz işləb çıxırış iqtidarının muqum eşşini saxlap, kömür, qaz, nefetini zapas saxlaş iqtidari kuruluşunu küçə etib, ılğarı zapas saxlaş iqtidari texnikisini köləmləşdürüb, qolun işini olğı səlzitiş gerek. Yeni energiya və pakiz energiyanın tərəqiyatını ilgiri sürüşünü texnik gəvdilik orungu qoyub, yoruqluq energiyası, kerimli energiyası, hidrogen energiyası, asli energiyani paal tertiplik ravajlandırış gerek. Energiya texnikisi bilen zamanivi uçur texnikisi, yeni materyal texnikisi ve ilgar yasımıçılık texnikisinin çoğunkuru yuğurluşuğu türütkü bulup, energiya işlep çıkırış ve stimal yeni endisi üstüde izdiniş gerek. Kölemlik, önümlük şamal energiyası, kuyaş energiyası, biomassa energiyası, yer sıklık energiyası, deniz okyan energiyası, hidrogen energiyası katarlık yeni energiyalarını tez ravajlandırır.

Yer şari klimatını tüzel sistemisini berpa kılışkı türütkü buluş gerek. Partiyanın koş karbon hizmetigi bolgan rahbarlikini küçeytip, bir tutaş maslaştırışını küçeytip, nazarat kılış sınaşını çıngıtıp, hizmet birikmi küçü şekillendiriş kütürütkü buluş gerek. Partiye, hükümet tan mesul buluşunu yolu koyup, her kaysi tereplerinin mesuliyetini çıngıtıp, koş karbon hizmetigi alakadar körset küşlerini, caylanın ıhtisadi, icdimai terakiyatını, universal bağlı sistemisi kırgızıp, sınaş vəznini aşırıp, körset küş çeklemesini küşe etiş gerek. Her dercilik rehberi kadırla, koş karbon asasi bilimleri, onu reallaştırışı yolu ve hizmet talibini ügünüşünü küçe etip, hakiki ügünüşü, hakiki düşünüşü, hakiki özleştirişi, hakiki işiltiş gerek. Koş karbon hizmetini kadırlarını terbiyeleş, yetiştiriş sistemisinin mühim mezmunu kılıp, her dercilik rehberi kadırlarının yeşil, tüven karbonluk terakiyat kütürütkü buluş kabiliyetini aşırış gerek.

Radyonun ucudosu da. Dövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 7. ayının 30. günü Jongo Komünistik Partiyası 19. növetlik Merkezi Komitetin Siyasi Bürosu'nun 32. kıtımlık kollektif ögünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, Armiya kurulgalıkının 100 yıllık küreş nişanını öz kararlıda emelge aşuruşka, hakiki kapalı kılış gerek namlık sözünün muyum noktasını anlatımız.

Bugünkü programımız müşerdaya yaklaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Ayadın beşini kötürmey, levini çişlap ultırgan ayalım ısap saldı. Onun çılaylık bödür çaşları yelkiste tekşi yiyilip durattı. Appak kaltısının yaksığı, ben toğılgan künde soğukluğun yakıt gözlük bulapkını kadıvağan idi.

Yanfonumdan tuyuqsuz saylığan avası, hayalimni bölüp taşıldı. Mağdur kalmağın kollarım bilen yanfonumğa qaradım. Yanfonumdan ekranda, kolida sırtmaq tutup durgan çıraylıq bir ayal, mağa qarap külümsirap durattı. Onun közlerine qaradım. O közlerinin çoğunqırlığı da karangu bir zolmet mağa qarap şiddetlen ekip gelip atattı. Yanfonumğa qaragan közlerim bara-bara torlaştı. Aqqadalla, özüm yılla boyu işildip gelip atkan numar kartamni yanfonumdan suğurup ilip, oturdun işki paçı kılıp sondurup ettim. Ama kolumda, beledin özüp taşlangan yılan kasıraklıq bir ayal jantalışı batattı. Onunğa, suğuk bir nəzərde bir qancı dəqiq qarıp etkendin kin, kolumdaki yılan kasıraklıq ayal can talışıp yatkan numar kartamni kəynimge taşıldı. Şu an içimden yenik bir tanık pokrap çıkıp boşluk ködürüldü. Köz aldımğa bir top kişiler göründü. Ulanın içindeki biri bana tolumu tonuştak göründü. Ben onu kayyada dur köygendek mi kılattım yu, ama əsliyemey vatattım. Ameliyette ben Roşen köygen, ama əsliyemey vatkan

Ölüp kitiyatkan adam, sen de kılattın. İçimden əsiratki bir peygan örülüp çıxdı. Çünkü ölüdüğün kişilerin toncusu bulup, özümden Allah kaçan ölüp boğallıqımını, közündeki nur dolqullar işi de əks edip durgan aşı körünüşten Roşan körüp ülgürgen idim. Sen bolsan, keyikçe aldımdaki safada, putlarını men geçtirgününce ultrattın.

0: Yeme içme seni oktatkan atananga muşundak cevap kaytıram sen?
1: Adem sendek döt olam dey. Bazılarga ballık dövrü bir ömür melhem bolsa, yine bazılar ballık dövrüde çalık ağalını bir ömür tırışıp buluklaydı.
2: Başka cahitki mekteplerge imtihan verme. Çokum yenimdi kalmışsan bu maydı.
0: Allah veremse, senin şu toy kılıç uzanın işi mi?
1: Ben bu olay yakışık övdek yaşa çıktırışı vardı ben.

Sevimli radyo anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köylə sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdığan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pərvaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlam. Çarçıgan peytlerinizde küy yukulak silam. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit küt olgan cüşkün kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Hen ondak da bu muziki güzarlıkı hakikaten besinde esil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgusu. Hen ondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik.

Sevimli dostlar, anlayabatkanınla stansımızın üzülməs melodiya proqramısı. Her ayalıq turmuşda inak münasibətini saxlap geliş intayın mühim. Lekin turmuşda bəzdi undaq ya ki mundaq uxuşmasına səbəbidin köngülsüzlük cidəldini saxlanqılı bulmaydı. Undaq çağda biz zadı qanda qısaq mış köngülsüzlüklərdin kutlalayımız. Məlum bir er ayal bakəndə ulan aydı bəxtli ütürgen. Ama yakından beri turmuşta her desela küçük kişiler için ciddileşip kaldığım bu kaptı. Şunu bilen ula bu kıl münasebetle vakti de bir taraf kılış için psikik meselesini izlep veripti. Psikik meselesi ula uşundak meselet veripti. Yani kalendarını seti bilip her gündeki çeslağa hatır kaldırıp menişte eskertipti. Çesladaki takallaşmağın, vakraşmağın küldürünlağa yürek, takallaşkan, vakraşkan küldürünlağa Yığıçıray ifadesini sızıp koyup, pat pat varaklap görünla. Yürek sızılgan küllerini bağansır köpeği çıkıtırışınla, açıkınla kilip keyfiyatınla buruluşu karap özgür vatkanda, özünlanı tutuverişini ügününla adettir. Şunda kılıp bu er ayal öyü kayıtkan deyken, psikik meseletisinin digini boyunca bu işini dağımlaştırıptı. Nimbopto, bağansır yığılgan çıray ifadesi azıyıp, yürek sızılgan çıray ifadesi köpeyipti. Demek biz manım uşundak ehvallarda psikik meseletçisinin meselet köstetkini okşaş, cidellerinin yamırap geçişi gemez, belki onu kanda kısak, vaxtı da tizgilleş gereklik doğrusu da oynayıp görüşümüz gerek. Er ayallık turmuşta bəxtlik buluşunun çağrısı intayın köp. Bunun için biz ziddiyetlerini köpe yetişkemez, belki onu yıldızın kurduşku oranışımız lazım. Hem aileye bəxti hikayesi yar bozsun. Bizni baxt tuyg'usiga boshlaydigan kuylarimiz davomli silab uchun yangraydi.

kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekhimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

0: bilmaydi, dedi qeri kinas. Yoq, dada, nemishki bilmaydi. Yakşan bükünü Çerkov'da şu toğırlık gep boğanı anlamadın mı? Dedi ulanın geplerini anlap oltırgan Dolly gep kıstırıp. Man bir kolyalık berin laço? Dedi uyana kaynigi karap balılırga. Andın dadısıgı yani gep kıldı. Hemme adamın tan bilip gitişi mi? Yakşan bükünü Çerkov'da nemiş ol de. Popka birinimin okup berisen de buyruk şürüp çıkan. Okup bədi şu. Ula özünün nemi okuğunu mu bilmeydi o. Adatı vəziyet kandek okudu. Kainedin çoğunkor bir tınıp boydu. Dedi qeyri kinez yine. Kain ula pul iyanı kılınla dedi. Əmimiz bir kopiktin taşıldı ok. Nemi taşlığınımızda hiç kaysımız bilmeyimiz. Halkın bilmesi ki mümkün emez. Halk özünün takdirge daim köngül bölüp durudu. Bana hazır gıda küllerde şundaklıkı ifadınıp durupdu. Dep şençilik eğitti kozunu şef Hesel herici bovayga karap durup. Kaş közleri cayıda igiz boy, çaşları appak akargan, sakılığı ak arlıgan u bovay, kolu da bir istakan Hesel. Midir kılmay oltırgan canaplağa, mehriballık çıkıp durgan közlerini cimce tikip durattı. Turkudun eşnimini çüşen mi geldi ki, çünüşlü mü halımaydı kallıkı çıkıp durattı.
1: Hakikaten şundak,
0: dedi o, Kozni şefnin sözüge cevaben beşini mənilik çaykap koyup. Siz onun özünü sorap bekin. O eşlimini bilmeydi, bilişlimi oylamaydı, dedi Levin. Mikhailich, uruş bulu vatkını anladın mı? Sordu Levin bovaydın. Depeke, Çerkov'da silahı neyi okup bədi? Sen kandak oyludun? Biz urussak bulamdı.
1: Biz nemin oylaydık? İmparatorumuz Alexey Nikolayevich biz üçün oylaydı.
0: Onun biz üçün oylamaydığa işi yok.
1: Bizgi karganda o hemmini inik görüp durudu. Bol gıdın yani epkileyma. Bu balık azırak ekilip bereyici.
0: Sordu o koludaki bolkını yap bolgan Grishani körüstüp durup dolliydin.
1: Soruşumdan hacdi yok,
0: dedi Kozneşev.
1: Biz ekkani işlav üçün barlık nersillerini taşlap, Rusya'nın hemmi bulun puşkaklardın kelevatkan milyonluğun kişilerini körüvatımız.
0: Ula özlerinin oy isteklerini inip eğitip gelişi vatudu. Pul iyanı işlerinin, şahsen özleri atlın işlerinin nemi üçün işkerlikini inip bildirişi vatudu.
1: Hoş, bu zaten emin işbadılaydı.
0: Bunun işbadılaydığını meninçe, dedi Levin azırak aya calınıp durup. 80 milyon adamın işçiden cemiyette oranı yok. Pugachev'nin topuğu koşuluşku mu, Xivaga, Serbiya'yı berişku mu tayar durgan tevekkülçile her vakit yüzlep emez, onunla mı tepiladı?
1: Ben sana mınlıgan tevekkülçile diginim yok. Ulanın hemmesi halkının en münevver vekilleri.
0: Kozneşif, hudu ahırkı baylıkını saklap kilişki tırışı vatkan ademdek kırışıp sözlep gitu vatatdi.
1: Yeni teke pul mallarını iğanı kılı vatkalla açı. Bana bula bütün halkının iradesini ifadelep durup da.
0: Halk degen bu sözünün içigi aldıqalları bek mi köp? Dedi Levin.
1: Yezlik hükümetinin katipleri, mekteplerinin muallimleri ve mın dikkanının birla hazır nemi bulu vatkallıkını düşünüşü mümkün. Kağan 80 milyon adam bizden Mikhailich okşaş özlerinin iradelerini bildiriş bu yaxtı tursun. Nimigi irade bildirish kerakligini bilmaydi. Ahval shundoq tursa, xalqning irodasini so'z etishga qandoq haqqimiz bor?
2: Ishchilarni kapitalistlarning ezayotganligini bilsang, bizniki ishchilar bilan dehqonlar emgakning barliq jafosini tortib qancha ishlasimi hayvonga o'xshash yashash taqdirdan qutulolmay kelyapti. Ula işləb tapıdığan qımmətləri bədəligə, turmuş şəraiti yaxşılansa, aram aldığa vaqtlağı erissə, bilim iliş pürsətləri iqib olsa tamamən bolatdi. Lekin kapitalistlə ula yaratqan paydının həmmisini tatib elib, ulağı heç nəmi qaldırmay vatıdı. İşçıla bilən dekqalla məngü atqalı orında qəli vatıdı. Bu xıl tüzümünü özgərtməy bambaydı. Diginin toqıra, Şundaq bulub atıdı. Şuna biz selisarlıq kooperatif qurmaqçımız. Kooperatifnin bütün işləb çıxırışı, paydısı, işləb çıxırış qurallarının həmmisi umumnun buludu.
1: Hörmətli radio anlıqıcıla, anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının radio kütübxanısı proqramısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina

Munozirga usta ko'zni shif, uning so'zlariga darrov radiya bermay, gapni boshqa yoqqa buribdi. Albatta, sen xalqning ro'yini matematikalik hisoblash yo'li bilan bilmoqchi bo'lsang, turgan gap. Buni bilish intayin qiyin. Bizda ovozga qo'yish chorasi yo'lga qo'yilgani yo'q. Yo'lga qo'yilishi ham mumkin emas. U baribir xalqning xohishini to'liq ifodalab berolmaydi. Ammo uni bilishning boshqa yo'llari bor. Xalqning kayfiyatidan, ko'ngillaridan bila olamiz. To'xtamalatdiki xalq dengizining ostidagi shiddatli iqlimlar to'g'risida demayli qo'yaylik. Chunki buni niyati durus odamlar his qila olaydi. Sen hozirgi jamiyatga nazar sepbaq. Dunyodagi xilma-xil guruhlarga mansub ziyolilar ilgir bir-biriga dushmandek o'tatdi. Hozir ittifoqlashib bir gavdaga aylandi. Barliq ixtiloflar tugidi. Hamma ommaviy organlar birli narsa to'g'risida gap qiladigan istixilik bir kishining o'zlarini mahkam tutib bir yo'lnishga boshlab ketayotganligini his qiladigan bo'ldi. To'g'ri, hozir hamma gazetlar bir muqomga to'laydigan bo'ldi, dedi qeri kinas. Bu paket. Ammo hamma narsa birdek bo'lib ketsa, xuddi Guldur Muhammadin ilgiri hamma paqqa o'xshash ahangda ko'kirgandek bo'lib kelib, uning nima deb ko'kirayotganligini bilib bo'lmaydi ekan. Men gez chiqarmagachqa u gazetlar paqqa o'xshab qolayotamdi yo'q buni bilmayman. Ham u gazetlar uchun mo yoqi yirtqim yo'q. Men faqat barliq ziyolilarning hozirgi bir dilliq to'g'riliqli gap qildim. Levin uning bu gapiga javob beray deb turganda gapni qeri kinas tortib oldi. Bir dilliq to'g'risidagi gap qarta mening azroq gap qilgim kelyapti, dedi qeri kinas. Mening bir kuyog'lim bor. Ismi Setapan Arkadiyich. Anglasam u bir nima degan komitetning barliq ishini tepibdi-dek. U o'rnini nima deydi-kin, esimda qolmabdi. Uning yangi topgan yerida qig'idek ishmi yo'qmish. Dolli. Bu bir maxfiy ish emas juma. Yillik maoshi 8000 rubl ekan. Uningdan u xizmating foydali xizmatmi deb so'rab yiqinglarchi. Qandoq javob berdikin? Cho'qim foydali xizmat, muhim xizmat deb javob berdi. U o'zi durus odam. Lekin biz uning shu ishni qilishida shu 8000 rublining roli yo'q deb aytamaymiz. Eras, u menga Darya Aleksandrovinaga shundoq bir xizmatni topganligini aytib qo'yishimni topalagan edi. Dedi Koznishev, qeri kinazning tutam yo'q gaplarni qilganligidan norozi bo'lganda qilib. Gez jurnallarda deyilayotgan gaplarning bir xildi ekanligi moras. Ularning deb berishcha, urush bo'lsa, ularning daromadi birasi oshadi ekan. Shundoq ekan, ularning xalqning taqdiri bilan silov yollarning taqdiriga boshqa hamma ishlarga ko'ngil bo'lmasliklari mumkinmi? Men nurg'un gazetlarni yaxshi ko'rmayman. Lekin ular to'g'riliq bundoq deyish adolatsizlik, dedi Koznishev. Men faqat birli shartni qo'yman, dedi Qerikinas so'zini davom qilib. Alfonus Karning Prossiyaga qarshi urush qo'zg'ashning oldida qilgan bir necha g'iz gapi bak qiziq. U sizlar urushdan saqlanqili bo'lmaydi deb o'ylamsizlar? Nayt yaxshi. Urushni kim targ'ib qilgan bo'lsa, aloyida avangard atratgan shu qatnashib, hammaning oldida hujum qo'ysin degan ishkan. Undoq atratga bizning muharrirlarimiz qatnashib bo'g'idak. Deb qaqaqlab kulib ketdi Katavasov o'zi biladigan muharrirlarning avangard qo'shinda ketayotgan holatlarni ko'z oldiga keltirib. Ular oldin hisobga barobar maylab qichib ketishi? Dedi Dolli.
Ula işte buzudu şu. Eğer kaçıp geçse Kennedy'nin atı da ya ki kazaklığına kamçı bilen Kennedy'nin koyup beri de. Dedi Kinez. Bu bir çakçak gep. Kinez keçirin. Kopal bosu mu dey? Yaramaz çakçak. Dedi Koznishev. Bu gepten ben hiç kandak çakçak sezmedim. Bu... Levin emdili gep kılıp turattı. Koznishev onun gepinin beligi tepti. Cemiyetinin her bir azasının öteşkiti geçlik mecburiyetleri boludu. Dedi Koznishev. Aklı emgek kılgıcılarının mecburiyeti ammavi pikirini asas kılış. Giz jurnallarının mecburiyeti bolsa ammavi pikirinin bir dehlikini kolu keltiriş ve onu toluk ifadelep veriş. Bu elbette kuşanlarlık ehval. 20 yılının aldığı boğan bolsa biz sükut kıp durgan bolattık. Hazır bolsa zulüm astıda kalan kerindaşlarını dep özlerini kurban kılış üçün bir niyetli orullardan dest duruş tayyar turgan Rus halkının avazını anlap turup demiz. Bu acayip zor bir kadem, zor bir kudret. Bu yalnız kurban berişli meselesi emez. Yani Türklerini mi kırış gerek? Dedi Levin sel cüretsizlenip. Halkın kurban berişleri ya ki kurban berişki tayyar turuşları özlerinin royi erkilliki üçün. Adem öldürüş üçün emez. Dep koşup koydu o söhbetini bilip bilmey özünü katık bent kılıp duruvatkan oy pikirlerge bağlap. Royi erkillik üçün digen kandak yap. Tabiye şun asla bundak yaplanın aydı test şunu do. Roh digen ne mi özye? Dedi Katavasov iyiciyip koyup. Onun nemelikini siz bilirsiniz. Mən rastılı azraq mı bilmeyim mə? Dedi Katavasov kakaklap külüp getip. Mən tınışlık üçün emez. Yeryüzüdekilerin kılıç oyun dişleri üçün keldim digen bir gep ba. Dedi Koznishev mu misal algan dek kılıp. Onun misali Levin'i onaysızlandırıp koydu. Bu gep hak, dedi ulanın yendi öğretirgan kere kine.

0: Özgü taşlangan közlerge cevap beri vatkandak kılıp. Boldı, brader. Yenildiniz, yenildiniz. Üzül kesil yenildiniz. Katavasov mağrur toğlap ketti. Levin yenilgenige emez, belki özünü tutalmay ula bilen talışıp kalgınıga şappıda kızırıp ketti. Yak, men münazırlaşıp ulağı tenkilenme gidekmen. Oyludu o. Ula ok ötmez Polat Savut'ka uğurlu valgan. Men bolsam yalan aşmen. Levin'nin aksi bilen Katavasov'nu kail kılanmaydı kallıkıgı közü yetti. Özünün ulanın karaşlarına koşuluşu mümkün emesiydi. Ulanın tergip kılıp atkını, onu halak kılışkı az kalgan, akıl mağrurluğu idi. O paytaxtki kelgen bir neç yüz Mehmedan pidayılanın yoğan geplirge ve aksini öz içi kalgan bir kançı on adamının özlerini ve gezit jurnallarını halkının iradesi ve fikir hiyallarını, yani kısas iliş ve adam öldürüş hiyallarını ifadeler berişke haklıkmız digerlerge koşulmaydı. O yana davamlıq halk bilen billi bolup, ulanın undak ideyalarda boluvat kallıqlarını sezmegen bolğaşka, özünün vücudu dımı undak ideyanı tapalmaydı. Lekin en mühim nerse, o hem halk umumi paravallıqının nemi nersi işgeldikini bilmeydi ve onu bilişimi mümkün emesiydi. Bilidigini pekat kişilerinin aldıda turgan hayr sahavet prinsiplerga katti emel kılgandıla paravallıqı erişkili boludugallıqıydı. Şu sebeplik o uruşunu halımaydı, uruşunu kökü kötürmeydi. O ve Mikhailich rivayetteki Şimali Avrupa'daki köşmen çarvıçılarının kabili başlıkını Rusya'ya gelip özlerge hükümranlık kılışkı teklif kılgan Slavyalılığa okşap kalgan idi. Ula şundak digen, kelip bizge kenez bulup hükümranlık kılsınız, sizge toluk iştahat kılattık. Her kandak iğir emgek, her kandak horluk ve her kandak kurban berişlerge çidaymız. Hiç kandak işka hüküm çıkarmaymız, karar kılmaymız. Әмді халық қозны шеф етқандәк, шүнчілік қымметкі тоқтыған оқ-оқыдың ваз кетшілері керек еді. Левин яна, әгер омыви пікер әң адыл содия болыдыған болса, немішқа инқылап білен комуна, сылау ялланы қолыған әркетләгі оқшаш қануллық есапланмайды деген гепні қылмақ жейді, лекен бұндақ пікерләнің еш немені әл қылалмайдыған пікерлі ішкелдекені ойлап болды қылды. Әмді хазір бір нәрсі еніқ болып қалды. Кознышев бұл мұназырды терікіп келіп ататты. Шоға мұназырны давамлаштыруы версе, яқшы болмайды. Шының үшін мұ Левин джим болып, мехмаллаға қары болып келіп атыды. Yağmur düşmeste öygü bir valaylı dedi.
1: Ben sana şunu dep koyayım. Sen de horor diyen nesi yok. Kadir kımmetini bilmeysen. Ahmı kanı hem eşeddi usul arkalık layık dallab. Kızımızda şermende kılıp atsan. Balağı tıkıp atsan.
2: Kinez, ondak demen. Ben zaten neymiş kıptım ha?
1: Ben neymi kıldım demsen? Nemi kıgınını mensan dep berey. Birinci, sen kızımızda talep koygan yigitlerini üzen çınlap geldin. Bu iş ayetle bütün Moskova'yı pürketidu. Bu turgan gep. Eğer oltırış teşkillemekçi olsan, üzen tallıgan yigitlerini la. Bugünkü de kızımızda tek koyganlarını la çakırmay. Bayvetçilerinin birini koymay, hemisini çakırsan, tansiyot küzüp besen yakşın mantı. Мен сен чакырган у йигитлердин бизар. Шунчилик бизар мен. Сен бу кылыкың билан кызымыздын бешини айландырып өтүпсен. Левин уладын миң жакшы. Петербургнын у бекзадылдарынын хаммаси худу машинаны ясап чыккандай бир калыптын кесеклери. Бузук немеле? Бу немеленин аждады падиша болсумо? Менин кызым ундаклага муктаж эмес.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

qeyri kinez bilen koz neşif arvağı oldurup, kalgalla piyade öyge qarap ildam yol aldı. Bir dem ak, bir dem qarı bulup turgan bulutla, osmanni şunçilik iştik kapsap kelip atattı ki, yağmur düşkiçe öyge berbiliş üçün tehimi ildamraq meñişki toğru keldi. Oldı tereptin pes besip kelip atkan kapkarı ısqa oxşaş bulutla nait tez kelip atattı. Öyge 200 qadamçı qalganda şamal kötürlüp, yağmurunun koyu etişi eniq bolup kaldı. Balıla huşal çırkırışıp, hemminin oldu da çepip keçi vatattı. Könlükinin etki putlarığı yögüşüp, arallı keti vatkan dolu, balılırdın közünü üzmey, yügürüp digidek meni vatattı. Erle bir kolu da, şilapillerinin gırvekini tutuşu bilip, çoğun kadem taşlap meni şattı. Yoğan bir tamçı yamğur, kan altır norga tak kılıp çüşüp çatırap ketken çağda, ulanın hemmisi pelempeynin olduğu gelip buluşkan idi. Balılamı, çoğulamı huşal külüşüp, ögüzünün lempisi astığı kırbilişti. Katerina Aleksandrovna kine, dep sorudu Levin, ulanı dalandı kütüp algan Agafyadin. Onun kolu da yağlık romalla turatti. Biz tehi onu silah bilen billa dep oylaptuk. Meytacho. Ula çokum kolukta balı bakıcımı ula bilen billa. Levin romallani Agafya'nın koludun yolu velip, koluk karap uşkandek yugürüp ketti. Kar bulutla bir pestila kuyaşını tosup, zimin hudu kün tutulgandek karanguluk içi de kaldı. Boran şiddet bilen çıkıvat attı. Levin turup turup borandı sentürlüp git etti. Boran tereklerinin yupurmaklarını, güllerinin bergillerini yolu bilip, osmanga açıkıp ketivat attı. Kıyın dereklerinin şahlarını her yan eğip, galitili kılıp koyu atattı. Akatsiye, kıyır kız ve başka kokatlarını, dereklerinin uçullarını bir yangı yatkızı veti atattı. Bağdı işlev atkan kızla çırık kırışıp, ögüzünün lempisi astığı kırıbileşti. Yağmurunun ak perdesi, uzaktaki ormanını toluqı bilen, yakın etraptaki dalanın yerimini kaplap, emdi koluk terepki karap, nait tez silcip ketip atattı. Bayki yoğan tamçıla, emdi uşak tamçılağı oylanıp, Osmanlı bir olgan idi. Levin aldığı yenişip, koludaki romallani yolup almakçı bolup atkan boranga boy beme yugürüp, bir demdila kolut qitip badi. Dal şu çağda u bir tüp dop darğının kaynidin oppaq bir nersinin yalt qilip ötip ketkenligini ko'di. Kaynidilla beşi üstidiki osman yerilip ketip atqandek dahshatlik bir güldirlash anglanib şu an ziminni ot qoplab ketgandek bo'ldi. Levin çakmak çakkanda yumulup ketken közlerini yoğan içip, özü turgan jay bilen koluknun arlıkıgı yetip gelgen kelin yağmur perdesidin, aldı bilen ormanın otursidiki özgü tonuşluk dopnun yeşil uçunun galitili igilip kalgallıkını korkunuş içidi ködi. Çakmak çüşüp, onu sundurvetken mi du? Digen oy, Levin'nin kallısıgı keler gelmeyla, dopnun uçi bağağın sırı tez igilip, bir demdila başka dereklerinin işi de közdün yok aldı. Arkadılla bu zor dereklerinin başka dereklerinin üstüge karsıldap yıkılgan avazı anlandı.
Çakmak, güldürmama ve bedenindeki bir kıl titrek birleşip Levin'in vücudunu dehşetlik bir korkunuş çırmıvaldı. Ah Tanrım! O derek ulanın üstü güçmügen bolsalı bolattı o. Dedi Levin boş pıçırlap. Ulanın golap düşken o dopnun tegide kalmaslıkını, Tanrı'nın tileşinin kançilik külkilik işkellikini Levin derru yiz kılgan bolsa mı? Lekin şu tilekten başka hiç kandak ilacı yok idi. Levin ula daim barılgan yergi yugürüp berip, ularını uyardın tapalmadı. Ula ormanın neri kıçeti de. Bir tüp kere lepa derkının astıdı idi. Hedep Levin'le çakırışı vatattı. Karamtul könglekteki iki adam bir neminin üstü de enişip durattı. Ula keti bilen balı bakkuşu idi. Levin ulanın aldığı kelgende yağmur toktap, hava süzülüp kalgan idi. Balı bakkuşunun itekleri kuruk idi. Lekin ketinin kiyimleri çılık-çılık öl bulup, bedenigi çaplışıp getipti. Yağmur toktuğan bolsa mı, ikisi çakmak çakkan çağda kandak halet tuturgan bolsa, hazır mı şu haletti? Eğer ikisi yeşil külleki bağ balıla harvız üstü de emişip durattı. Sak mısile? İçtin bomudun la mı? Dedi Levin, işçigi su toşup getken ütkü bilen suunu şalap iştip keçip, ulanın aldığı yugürüp kelevitip. Çırayı kızırıp ve yağmurda höl bulup getken kiti, beşi üstüdeki kıngıyıp kalgan şilapsının tigidin, erige uyalgandek külümsirep karap duratti. Şu mu iş mu? Şunçilik behastalık kığınınca hayran ben. Levin açkı bilen hotunun ayıplap getti. Rast kep mi kısam bu işten beni ayıplasan bombaydı. Biz kaytaylı dep durattık. Şu arada balı yığlap getti. Şuna ola işkimiz balının zakısını yengüşlüdük. Zakını yengüşlep bop emdili manay dep durattık. Kiti özünü aklaşka başıldı. Mite sağ salamet, ölüp mü ketmedi. Hazırgıç oyganmay uklav atıdı. Şükür, şu turkuda özümden ne mi devatkınımdım bilmeyim ben. Ula öl zakılanı yığıştırıp bir nemigi saldı. Balı bakkuşu balını götürüp mandı. Levin hotunuğu kapı boğunuğu puşayman kılıp, balı bakkuşuğu sözdürmey, ketinin yenide ketevitip kolunu sıkıp koydu.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: kendi kılıp turuvatkan nerse zadı nemedu? Dep özüdün özü sorap koydu Levin. Gerçi inik bolmusu mu? Könlü de o sualıga cevap tapkan dekme kılattı.
1: Hey, tek çıkırmıdın mı?
0: Dedi mehman hanıgı mangan keti Levin'ni bu yerde görüp gelip.
1: Nim buldun? Birer könülsüzlük bombagandı?
0: Keti yıldızlarının yoruku da onun çırayı karap koydu. Eğer yıldızlarının yüzünü yeni bir ketim hıra kılıp çakmak çakmagan bolsa, Keti onun çırayını inik körelmegen bolattı. Çakmaktan ötkür yoruku da onun çırayını. Özge karap huşal külgellikini inik ködü. O menin nemi toğırlık oylavatkınım ne çokum bildi. Hem çüşendi. Dep oyladı Levin. Şundaktı mı onu eğitip bireyim mi kandak? Eğitip bireyci mi? O emdil onun sözlep birey dep durattı. Angıca o gepki eğiz içip kaldı.
1: Mankara Konstantin. Menin ornumda bulundaki ucurgu berip, Sergey Ivanovich'nin ornunu kandak kılışkallıkını bir körüp gelsen. Özem baray desem zat artı men. Ula yeni umuvalnikini orullaştırıştı mekin.
0: Boludu men hazırlı berip körüp gilay. Dedi Levin ornudan turup onu söyüp koyup. Yak etmay men. Dep oyladı o keti aldı uçup manganda. Bu pekat men üçünlü ehmiyeti ba. Söz bilen ifadele belgeli bolmaydıgan muhim sır. Mendeki bu yeni tuygu meni özgertip etkeni yok. Bəxtli kılgını mı? Men oylugan dek. Könlümünü palladı yoğurtip etkeni mi hem yok. Pekat oğlumu bolgan tuygu okşaşla bir kıl tuygu şu. O bana hiç kandak kütülmegen huşallık mı elip gelmedi? Onun etiqat ya ki emeslikini mi bilmeymen? Kandak ners şikelli ki hazırgıcı bana karangu. Bu kıl tuygu beni azap kıselip, bilip bilmey vücudum kırıp geldi. Ve yürükümge Mekkem ornap getti. Men şunun din kim mu? Harbikeş İvan'a okşaşla hapı opturu vat hemen. Kişiler bilen uğruşup mı kele vat hemen? Hiyalımı gelgen geplerini elip kalmayı sözle vat hemen. Yürükümden en sırlık caylarda başkala bilen, hatta hotunun bilen mi bir tosuk payda bulup kaldı. İçimki korkunuş çüşüp, şu sebepten onu eyiplep, eyipliginim üçün püşayman kıptır vat hemen. Menin hayatım, menin pütkül hayatım, onun her bir minuti, kandak ehvalgı gelişimden kattı nezer, ilgirki dek ondak bimen hayat bulmaydı. Pütkül hayatımga kişilerin yakşılık kılışını sındırıp men ışkı aklık men.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, 19. asırdaki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesine çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan, danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Anna Karenina namlık romanını bütünlüğü anlatıp bulduk. Yaktırıp anlığınınla rahmet. Bugünkü programımızın nazaretçisi Asker Tursun, Mesul Muhariri Abdullah Molla, Diktori ve Kiriştirgücüsü Abdursun Abdurim. Hem de dikkatinle, stansımızın başka serhil programları da bolsun.